0: bir neden, herhangi bir gizli ajandamız yok ki. Yani Fenerbahçe ara transferde müthiş fahiş hata yaptı. Artık bunu görmek için müthiş bir futbol otoritesi olma gerek yok. Sen 3 tane santifor yolluyorsun. 2,5 diyelim. Mati Cenkos'undan çok faydalanamadın. John Duran'ı yolluyorsun. Nesri'yi yolluyorsun. Olabilir. Yani yollamalarında bir sıkıntı görmüyorum. Ama ben hep şunu düşündüm Fenerbahçe için.
1: Erol abi, parantez için tabii, çok buyur. Güzel bir şey. Çok sana destek. Ya tabii, böyle lütfen. Bir şey bak, futbol tarihinde ben bir daha söylüyorum, yoktur ya.
2: Yok yok
1: bak,
2: ya konuşacağız.
1: 30 gol atan bir oyuncu El Nesri bir sene önce, bir kulüp 30 gol atan oyuncusunu yollar mı? Bak böyle bir şey, bak bu yoktur. Futbol tarihinde çok nadir görünür. Ha nasıl yollar senler? Verirler çok büyük para. Yeni o hayır bir de çok büyük para verir. 50 milyon 60 milyon euro verir, tamam. Evet. Ya böyle bir 37 yaşında.
2: Ener Valencia'da galip bir şekilde gitmişti.
1: Tabii, aynen, o, tabii bravo. O da 30 küsur, evet. 28 gol kralı oldu.
2: 33 mü 36
1: tabii,
2: mı
1: gol attı o sezon. El Nesri düşünebiliyor musun? Devre arası bir de Kante transferinin üzerine veriyorsun. Yani son deadline tarihi bitecek. Yani adamın 37 yaşında. Bu adamı 42 milyon euro forma reklamı, şey forma satışından paylar bonuslar veriyorsun. Ne bonuslar vermişler biliyor musun? Galibiyete, kupaya, kupada
2: her şeye, her şeye.
1: Ve de üzerine yetmiyor kardeşim, Allah El Nesri. Bu var ya futbol tarihinde, Erol abi çok güzel söyledi, futboldan anlamaya falan gerek yok. Atamı da parçalamıyoruz. Bunu normal bir insan yani nasıl yapıyor? Nasıl böyle bir karar veriyor? 30 gol atmış bir sene önceki santrafonu yoktur bak. Türkiye'de değil, futbol tarihinde yoktur. Yok, böyle bir
2: tarihe
1: transfer.
2: Geçer. Tarihe bir de şeyi geçer söyleyeyim, bu. Nesiri de orada gittiğinde bir iki maç kaçırdı işte.
3: Şimdi hazırlık şu ediyor.
2: Orada 7 gol attı ya.
1: 14 maç, Ender destekleyeyim seni, çok doğru tespit. 14 maç 7 gol bir asisi var.
0: Hayır ben...
2: Şeyde Sıddık Şerif'te 3 gol.
0: Hayır ben dedim ki bu 3 oyuncuyu yolladıklarına göre müthiş bir santifor gelirdim yani. İnan arkadaşlar, buradaki arkadaşları da hep Fenerbahçe arkadaşlarımıza soruyordum. Ya bir bilginiz var mı? Benim kulağıma gelmiyor. Kimi getiriyor Fenerbahçe diye. Hiç kimseden bir ses çıkmayınca inanamadım yani. Dedim ki mutlaka biri geliyor. Ender'cim. Yani ondan sonra dedi ki biz santforsuz oynayacağız. Sıdık-ı Şerif'i aldık. İleriye dönük aldık. Ya Allah aşkınıza ya. Aklımızı alay etmeyin ya. Biz de bunu söyledik diye.
2: Sonun başlangıcı oldu işte zaten.
0: İkincisi dedim ki daha skin yarası sakatlığı başlamamıştı. Kore'ye sorabilirsin. Kore'yle yaptığımız programda söyledim. Osterwold de sakat değildi. Çağlar Söğüt sakat değildi. Dedim ki ya Allah korusun. Skinner sakatlanırsa dedim. Yani stoper de yok. Yani yok, tam stoper doğru. Gibi stoper de yok Fenerbahçe'de. Ya dedim stopere ihtiyacı var. Santifor'a artık ihtiyacı var bile demiyorum. Yani söylenecek cümle kullanmıyorum.
2: O zaman ya. Yönetim arasındaki az önce Dursun Özbek yönetiminden hareketle çıkarken yola... O doğru hamlelerin farkı sonuç olarak yansıyor.
0: Evet, yani şimdi sen bu adamla bu eksiklerini nasıl görmezsin? Hangi futbol aklı bunu ortaya koymadı? Ben ama vallahi şaşkın vaziyettim.
2: Birazdan o zaman onlara biraz daha detaylı değinelim. Bir de Samsun penceresinden bakmak adına şu 4-5-6 mücadelesindeki kalan maçları göstereyim. Sonra Fenerbahçe'ye geçelim.
0: Son bir şey daha müsaade edersen söyleyeyim. Fenerbahçe'ye
2: geçeceğiz daha, konuşacağız.
0: Peki tamam.
2: Fenerbahçe'ye konuşacağız. Tamam. Bu Beşiktaş artık bugün kazanarak hani tamam hala daha belki yarınki maçlardan sonra bir ihtimal var matematik olarak, o yüzden aldık ama ciddi bir avantaj sağladı dördüncülük için. Fakat Beşiktaş ya da Trabzonspor'dan biri zaten Türkiye Kupası'nı kazanacak olursa o zaman 5. takımda Avrupa bizi sağlayacak. Başakşehir'in 51 puanı var. Göztepe'nin 51 puanı var. Samsunspor'un 45 puanı var. Hala matematik anlamında Samsunspor'un da bir iddiası var. Bunu neden söylüyorum? Samsunspor her iki takımla da oynayacak.
0: Evet.
2: Bu arada Başakşehir Fenerbahçe ile Göztepe Trabzonspor'la oynuyor. Böyle bir matematiği de var bu işin. Ama hani ne olur ne gider. O beşincilik mücadelesi de yarınki maçlar hem Fenerbahçe hem Trabzonspor için kolay geçmez. Samsunspor'un da dediğim gibi ya bir de böyle bir pencereden bakabileceğini söyleyeyim. 3 takıma da yakışır.
1: Başakşehir'de, Göztepe'de, Samsun'da Avrupa'da çok güzel bizi temsil eder. Çok eder. İyi kulüpler, iyi yapılanlar. Üçüne de yakışır. Ya biz neyi konuşuyoruz ya bak. Çok enteresan der. Beşiktaş dördüncü bit. Ya Allah aşkına Beşiktaş forması mı bu? Öyle ondan sonra.
3: O ilk üçte olur değil mi?
1: Koy zaten. Olur. Ya en kötü zaten. En kötü sezonu. En kötü
2: 4 oldu.

0: olması lazım.
1: Bravo Ender ya, 4 olur.
0: 4 büyüklerden biri olduğun için en kötü 4 olur.
2: Ya formayı koy. Altyapı oyuncularıyla oyna. Birkaç tane işte bir transfer vesaire falan. Altyapıdan da 3-4 kişi al. O forma zaten dördüncü. O taraftarla seni dördüncü bitirir ya. Doğru. Ya Beşiktaş dördüncü bitiriyor diye işte Beşiktaş dördüncü bitiriyor falan, bu ya Beşiktaş yani. Yani buralardan bir silkinmesi gerekir ya. Beşiktaş'a bu yakışan bir tablo değil. Böyle yani. Büyük bir çınara, böyle büyük bir kulübe, böyle büyük bir taraftar kitlesine.
3: Fakat peki. Reci'yi de tebrik ederim. Ne kadar güzel semboller koymuş. Bak, Fenerbahçe otobüs koymuş. Çünkü Başakşehir'e gidiyor. İstanbul. Samsun Spor kendi sahasında. Antep'e uçakla gidecek. Çok hoşuma gitti. Helal olsun.
0: Peki. Aferin yapana. Şimdi. Bugün Tedesco ayrılırken düşme hattının kalan maçlarına bakalım mı? Bir hadi ona bakalım, ondan sonra Tedesco'ya gelelim. Şöyle bir görelim ne ifade ediyor pazar günü. Şu maçlar pazar günü, zaten pazar programdan sonra konuşuruz ama resim belki biraz daha netleşir. Karagümrük Gençler Birliği, Kayseri Eyüp, hani düşme hattında haftanın maçı.
3: Korkunç bir şey
0: Antalya,
3: ya.
0: Antalya Alanya, Alanya'da korkunç daha yani mi? Matematik olarak tam netleştirmedi durumunu. Eyüp Kayseri dedik zaten, Gençler Karabük'ü oradan birbiriyle oynuyor. Belki biraz Kasımpaşa hani Kocaeli ile oynadığı için, ama o da sonra direkt rakibi Gençler Birliği ile oynuyor, bir de Galatasaray ile oynuyor. Böyle enteresan bir düşme hattında 6 takımlı bir kombinasyon var. Kolay değil bu haftaki maçlar, bize ışık tutacak. Özellikle Kayseri-Eyüp maçını çok merak ediyorum ben.
4: Evet, o maç çok çatır maç olacak o.
2: Hepsi ayrı. Karagümrük mesela, hocası dedi ki matematiksel olarak bir şansımız var. Gençler Birliği mesela, o da enteresan. Diyor, matematiksel şansımız var. Evet, doğru. Kayseri dediğiniz gibi çok önemli bir maç.
0: Antalya abi. Mesela Galata buraya geliyor. Galatasaray deplasmanı.
4: Karagümrük hepsini ya. Alsa 30 yapacağım.
0: Alanya maçı mesela kazanamasa Antalya'nın durumu çok sıkıntılı.
4: Çok sıkıntılı.
0: O yüzden yani herkesin hani puan aslanın ağzından midesine inmiş durumda bu takımlar için. Enteresan bir hafta olacak diyelim. Şimdi bugün Tedesco'nun gidişini gördünüz mü?
3: Evet evet.
0: Herhalde izleyicilerimiz de görmüştür. Hadi bir hatırlayalım. Bu şimdi Samandıra'dan başladı görüntüler. Samandıra'da yani diyebilirsiniz ki ya Samandıra'da işte oradan ayrılıyor zaten o çevre falan. Samandıra'da bir daha doğal düşünebilirsiniz bunu yani, olabilir ya Samandıra'da falan. Futbol severler orada.
3: Tam tersi olabilirdi Ender'cim. Futbol severler orada çok büyük protesto edebilirlerdi.
0: Şimdi bakın devamı, gözleri yaşlı ayrılıyor Tedesco. Yani ve bu da havalimanı ya bugün. İnanılmaz bir sevgi gösterisi var. Demek ki
4: bu işte bir terslik
0: Fenerbahçe
4: var.
0: Taraftarı faturayı Tedesco'ya kesmiyor.
3: Bravo.
0: Faturayı Saadettin Saran yönetimine çok, kesiyor. Yönetimine
3: çok
0: kesiyor. Arkadaş
3: evet.
0: Diyor sen devre arasında öyle çok bir şey akıllı. Yapmasan bu adam şampiyon olurdu diyor. Ben onu anlıyorum şurada.
3: Evet. Güzel tercüme. Evet. Doğru ya, söylüyorsun Ender'cim.
0: Bakın yani, bu da bu İstanbul. Buradan artık veda ediyor son anları. Yani gerçekten iz bıraktı adam. Bu herkese nasip olacak bir ayrılış değil.
3: Hiç
0: ona
3: değil.
0: Da vurgu yapacağım birazdan bir şey. Ya bu da Almanya.
3: Bu inanılmaz.
0: Bu da Stuttgart'ta değil mi?
3: Evet, Stuttgart. Evet.
0: Stuttgart'ta indi. Almanlar şaşırmışlar. Orada arkadaş ne oluyor falan demiş Almanlar. Fenerbahçe taraftarı Tedesco'yu karşılıyor. Peki şey var mı? O ikili var mı? Hemen açar mıyız? Bakın bu Mourinho'nun ayrılışı. Jose Mourinho'nun tek başına ayrılışı. Bu Domenico Tedesco'nun ayrılışı.
4: Genellikle Mourinho'nun gidişi gibi oluyor gidişler de. İlk defa
0: Mourinho'nun gelişini düşünün. Bütün Tedesco tek başına gelmişti.
2: O sıcakta Mourinho, o sıcakta şey 20-30 bin kişi vardı statta tabii.
0: Ama dönüşlere imza töreninde. Yani bir gelişleri hatırlayın, bir dönüşleri görün. Dolayısıyla ben bunu Fenerbahçe taraftarının Tedesco'ya olan teveccühü olarak ve net bir şekilde faturayı Saadettin Saran yönetimine

0: yönetimine kesmiş olduğunun göstergesi olarak değerlendiriyorum, bilmiyorum. Sizin
1: aynı görüşteyim. Yani bakar mısın şu kalabalığı? Yani sanki ilk defa Türkiye'ye geliyormuş, Fenerbahçe'nin başına geliyormuş gibi gönderiliyor. Ya, bu kadar yoğun bir ilgiyle gönderiliyorsa halkın Tedesco'ya sevgisi yüksek. Ama tepkisi
0: işte, yönetimi var. Bak, Mourinho'ya bir tarafta Mourinho tek başına, bir tarafta Tedesco'ya. Ya bence şu Stuttgart'taki görüntüye baksanıza. Tekrar söylüyorum ya, Almanlar ne oluyor demiş.
2: Bak demin söylediğimiz lafa geldi gene Ender'cim. Lafını kesmediysen müsaade edersem bir
0: tabii
2: şey
0: ki,
2: söyleyeyim.
0: Tabii ki.
2: Bak demin ne dedik? Futbol uleması olmaya gerek yok dedik. Hocam da takdir etti, kabul etti bu söylediğimizi, sağ olsun.
3: Estağfurullah.
2: Santifor'u adamın elinden 3 tane santifor'u al. Stoper yedekleme. Hadi şampiyonla oyna de. Bu, yani bu akla zarar
0: şimdi
2: bir şey
0: Tedesco'nun
2: ya.
0: Tedesco'nun tartışılabilecek, sorgulanabilecek pek tabii, çok icraatı tabii, var. Tabii. Ama sen devre arasında yaptığın, pardon düzeltiyorum, yapamadığın
2: bravo
0: transferle bütün yükü Tedesco'nun omuzundan aldın, kendi üzerine koydun.
3: Ben sırf ondan olduğunu bu kalabalığın düşünmüyorum. Bak şimdi
0: neden
3: farklı
0: mesela?
3: Bir şey. Şimdi
0: farklı
3: ben
0: bir şey daha ekleyecek hocam.
3: Ben
0: şimdi
3: söyleyeceğim.
0: Hocamdan geliyor şimdi. Gel evet, hocam gel.
2: Yönetim
0: şimdi,
2: profesör. Gel
3: Tedesco Süper Kupayı kazandı mı? Kazandı. Tamam. Arkasından bu uğurlama mesela genelde neyi böyle insanlara çağrıştırır? Yani insanların aklına ilk gelen nedir? Ya dersin ki ligde şampiyon yaptı. Hayır. 7 puan fark var. Türkiye Kupası'nda aldı. Hayır, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a çeyrek finalde elendi. Peki bu niye var? Tek bir kelime. Çağımızda en önemli şey.
2: Karakter.
3: Onun için. Hayır, daha önemli bir şey. Bu yapılan
0: karakter
3: işte,
0: önemli ne olur ya?
3: Bak karakter falan var da en önemli şey, ama bunu sağlayan en önemli farklı bir şey var. Tek kelime. İletişim. Bu iletişim becerisidir. Gönüllere girmek. Sevdiler. Tabii, kabullenmek. Tabii. Şimdi iletişim becerisi bu işte. Basın toplantılarında hep mütevazı davrandı. Hakem kararları maçtan sonra derbide bile çıktı. İşte hakem öyle gördü.
0: Hiç öyle bir antipatik olmadı o söylemleriyle.
3: Hiçbir antipatik olmadı. Herkese saygılı davrandı. Ve de taraftara saygılı davrandı. Her zaman onlarla birlikte oldu. Bir fotoğraf çektirdiğinde vesaire bir ırın kırın etmedi. Mütevazı oldu. En önemli iletişim, iletişim, iletişim, iletişimle bu farkı yarattı Tedesco.
0: Bir de öyle zannediyorum ki artık taraftar dedi ki haksızlık yapıldı bak, bu adama. Verilmedi buna doğru transferler.
3: Ender o da var. Katılıyorum önemli. Bak söylediğin çok doğru bir tespit. Ben ona bir şey demiyorum. Ama en önemli iletişim. Bu kadar insan oraya gidiyorsa sırf öyle haksızlıkla falan değil. Gönüllerine dokunduğu için, onların kalplerine
0: tabii,
3: dokunduğu
0: tabii,
3: için.
0: Tabii, tabii,
3: iletişim
0: tabii,
3: becerisidir tabii, bu. Hocam, Tedesco'nun kurdu. Herkes Tedesco'yu taraflı tarafsız sevdi mi sevdi. Şöyle söyleyeyim. Gitsin Ultra Aslan'ın o tribününde Tedesco maç seyreder mi? Seyreder. Kimse evet, bir şey demez. Evet. Çarşı grubunda seyreder mi? Seyreder. Evet. Trabzon gitsin. Trabzon'da
1: peki,
3: doğru mu?
1: Çünkü hiç tribünlerde itici olmadı. Hiç itici
3: i̇şte
1: olmadı.
3: İşte iletişim becerisi
0: soruyu
3: bu. Gönüllere girmek.
0: Soruyu soruyorum. O zaman benim aklıma da şu geliyor. Fenerbahçe'nin yeni döneminde başka bir başkan olacak.
1: Geri gelir
0: o başkan Tedesco ile çalışır mı sizce?
3: Hayır. Çalışmaz. Tedesco'nun bak Tedesco'nun bu yönetimi o kadar çaylak ki, o kadar acemi ki, Stıki Şerif gibi, o da çaylak oyuncu ve çok çaylak. Yani hiçbir düşünceleri bu kulübe aldığımızda biz ne yaparız dedi. Hiçbir şey olmadığı nereden belli? Ya düşünebiliyor musun? Saadettin Bey 2 puan Kasımpaşa, 2 puan Antalya, 3 puan Karagümrük maçlarında kaybetti. 7 puan. O zaman Tedesco'yu yollasalardı bir sıkıntı var mı? Yoktu. Bunlar olmazdı bak. Ne kadar iletişim becerisi de olsa 3 maçta 7 puan kaybetti, en son Karagümrük'e 2-0 yenildi. Siz o gün Tedesco'yu gönderseniz hiç kimse bir şey demezdi. Lig var, devam ediyor, bir de kupa var. Tuttular. Başkan ne dedi hatırlıyor musun o zaman çıktı Ender? Hiç unutmuyorum. Adamı bu antrenör düşün yani Saadettin Bey hiçbir zaman zor günde Fenerbahçeli oyuncu teknik direktörünün yanında olmadı. Ne zaman iyi uçakta çak nasıl gol attın onu ne yaptın çak aslanım bravo. Kötü gittiğinde hiçbir takımın yanında olmadı. Hiç hakkını savunmadı. Hep söylüyorum Antalya ve Kasımpaşa maçlarında verilmeyen birer penaltısını savunmadı. Burada hiç. 4 puan kaybetti. Ve de en önemli Tedesco ile ilgili hatırlarsınız çıktı Karagümrük maçından sonra dedi ki son şansı verdik dedi.
0: Ültimatum dedi ya.
3: Ültimatum son şansı. Siz Adam buralardan da işi toparladı tekrar.

0: Rize maçını yense Galatasaray geçen hafta final maçı oynayacaktı yani.
1: Tabii.
0: Yani ne teknik direktörüne sahip çıkan bir
2: yalnız
0: Saadettin Bey var.
2: Yalnız bırak.
0: Bak ne teknik direktörüne sahip çıkıyor. Teknik direktörünü kamuoyuna atıyor. Futbolcu önüne atıyor. Ne de futbolcularına sahip çıkan bir Saadettin Bey, bir kulüp başkanı var. Ne oyuncu transferini biliyor, ne oyuncu satmayı biliyor. Eldeki en iyi forveti yolluyor. Ya böyle bir şey olabilir
3: mesela
0: mi?
3: Mesela En-Nesyri ne oldu? Kaça gitti?
0: Kimse bilmiyor.
3: Yoksa En-Nesyri takas mı edildi Kante ile?
0: Ya bonservis
3: bilmiyoruz parası, ki.
0: Ben takas biliyorum Ender. Bak En-Nesyri Kante'ye verildi. Kante'ye almak için bir de 42 milyon euro bir En-Nesyri çıkarıldı. Ben öyle biliyorum.
3: Öyle
0: para
3: olursa
0: alınmadı.
3: Neredeyse yani En-Nesyri de 27 etse
2: En-Nesyri'nin gidişi.
0: Tabii tabii. Sanki 65
3: öyleyse yani.
0: Rekor kırdılar dünyada. 35 yaşında 37 yaş. Yalnız defansif hareket eden işte Galatasaray maçında bir top kaptırdı. Orada da geçildi. O penaltı pozisyonu oldu biliyorsun Sané'nin. Yani ofansif yetisi yoktur. Evet Kante bir dünya yıldızı mıdır? Yıldızdır ama belirli bir yaştadır artık ve ofansif yetisi yoktur. Gençliğinde de yoktu. Bunu bile öngöremeyen, dediğin gibi 70 milyon euro bantında El-Nesyri bonservisiyle verilen, ben böyle bir şey görmedim. Yani bir kulübe mesela bir laf vardır ya, içeride misin falan diye, hani bir şeyi böyle hani espri böyle bir yapılır genelde. Hani içeriği bir şekilde hani kendi adamı o sokarsın ya. X. Yani Saadettin Bey böyle bir 8 ay geçirdi ya. Ya Fenerbahçe kulübüne yani bir insan mesela diyor ki ben önünü açmak için önünü mecburen açtın Saadettin Bey. Çünkü çok başarısın, yapacak bir şey yok. Bu camia sizi 8 aylık bir süreçte sizin bu kadar yani teknik direktörünüze sahip çıkamayarak, oyuncu yanlış oyuncuları satarak, yanlış oyuncuları alarak ve de Galatasaray'ın bana göre şu 4 sezonda, öbür 3 sezonda çok rahat şampiyon olduğu bir sezonda, en kötü belki performansı, kötü futboluyla şampiyon olduğu bir sezonda 99 puan İsmail Kartallı, 102 puan Galatasaray'ın aldığı sezonda yaklaşmasından daha çok şampiyonluğa yaklaştı son 4 sezonda bu sezondur. Bak o 99 puanla bu kadar yaklaşmamıştır. Bunu bir şekilde ima eden, yok eden bir Saadettin Bey var.
3: Hocam bir şey söylüyordunuz.
2: Sadık-ı Şerif transferi, En-Nesyri'nin gönderilişi, Kante'nin gelişi, bu araştırılmalı. Gelecek olan yönetim her kimse mutlaka bunu araştırmaları lazım.
1: Güzel hocam.
2: Böyle bir hata yapılmıyor. Mutlaka. Açıklamaya çok muhtaçtır yani bu ki seyircinin tansiyonu düşsün.
3: Her anlamda açıklanması lazım.
1: Ben tabii onun söyleme şeyini düşünüyordum ama siz çok güzel anlattınız. Aynı kanaatteyim. Hocam kısa bir şey söyleyeceğim. Rıza hocamın söylediği doğru, iletişimi müthişti Todesco'nun. İletişimiyle, futbolculara olan saygısıyla futbolcuları hiçbir zaman ortaya atmadı. Bakın giderken şunu söyleseydi Todesco, sadece şunu, bizim demin söylediğimizi, benim 3 tane santforum aldınız, santfor vermediniz, netice onun için böyle oldu deseydi, kim de itiraz edebilirdi, kim de diyebilirdi? Adam bunu da söylemedi.
2: Yapmadı.
1: Bilmiyor mu bu adam bunun olduğunu? Benim gibi bir adam bunu söyleyebiliyorsa Todesco bunu söyleyemez mi? Bilmez mi? Ezbere biliyor. Adam bütün, bir de tabii Talisca gibi bir adamın sakatlanması, bir de düşünsene Ender'cim, yani Talisca sakatlandı.
3: Asensio
1: sakatlandı. Skriniar sakatlandı. Yani iskelet bitti Fenerbahçe'de. Ve son lafı, ara transferde Fenerbahçe'nin içine bomba konmuştur. Fenerbahçe bu yüzden kaybetmiştir.
2: Sorun orada.
3: Hocam şöyle, yani geçenlerde tabii bilgiler çok geldi. Geçen hafta da paylaştık burada işte o süreçte falan. Yani şöyle şeyler söyleniyor. İşte Lukman'da çok takıldık. Ya böyle bir şey olabilir mi? Lukman'da çok takıldık. Verseydiniz
0: Kante'ye verdiğim parayı.
3: Hayır. Şey mektubu şimdi istiyorlar.
0: Teminat mektubu. Banka teminatı.
3: Veremediler. Onun için tabii şahsi gerekiyor. Tabii.
1: Veremediler.
3: Değil mi? Evet. Şahsi gerekiyor. Tabii. Kulüpten olmuyor çünkü o.
1: Evet.
3: Teminat mektubu. Daha önce verildi. Fenerbahçe'de verilmedi mi? Yani biz biliyoruz takımla. Galatasaray nasıl Osimhen'e verdi teminat mektubunu?
1: Tabii.
3: Osimhen için verdi teminat mektubu. Tabii. Orada da istendi. Doğal olarak adamlar istiyorlar bu seviyedeki transferlerde. Lukman Atletico Madrid'de fark yaratmadı mı? Görmüyor muyuz Atletico
0: Şampiyonlar Ligi'nde hele.
1: Şampiyonlar Ligi'nde
3: yani. Evet. Şimdi bu var. En son şey söyleniyor. Ya biz alacaktık ama Lukaku. Lukaku sakat diye oynamadı ya. Oynamıyor.
0: 7 maç mı ne oynadı bu sene? 7 maç mı 10 maç mı?
3: Yani Lukaku.

0: Oradaki sonra Bertuğa şeydeki Başakşehir'deki üçüncü takımı oluyor adamın. Kimse bakmıyor mu buna? Ya o da olmayınca son gün Şamurado. Adam elindeki bir numaralı santraforunu sana son gün verir mi? Sen ya bunların hepsi plansızlık.
1: Kesinlikle. Çok güzel bir şey söyleyeyim. Bak o kadar futboldan uzaklar ki ne dedim Bertuğ'la ilgili Başakşehir'i kaçıncı takım oluyor dedim.
0: 3. Tabii transfer... Ren Başakşehir Fenerbahçe nasıl
1: çok
0: gelsin?
1: Çok güzel. Yapamaz. Ya Fenerbahçe'nin kulübüne bak. Koskoca kulüp ya. Milyon taraftarı var. Ya. Türkiye'nin 4 büyük kulübünden biri bunu bilmiyor ya Erol abi. Bu... Bak inan bak. Ya. Ya yönetim bir şey söyleyeyim mi? Yağmurdan kaçarken bir kere var ya taraftar camia yağmurdan kaçarken birçok insan doluya tutuldu. Ali Bey başarısız mı başarısız ama Ali Bey bu hataları yapmazdı.
0: Yok canım.
1: Bak Fenerbahçe şampiyon olur olmaz yine Galatasaray ben onu bilmem ama Ali Bey kalsaydı Mayıs'ta kongrede şu anki kongreye gidilseydi bu takım belki daha geride de olurdu vesaire ama santraforsuz bu takımı Fenerbahçe takımını bırakmazdı.
0: Hem santraforsuz olmazdı hem de bu hem kadar de, içeride olmazdı içine, o transferlerden
1: bak, o transferler,
0: dolayı maddi anlamda.
1: Tabii Kante'yi falan da almazdı kulübe de zarara sokmazdı. En önemli El-Nesri kalırdı bir santrafor daha kesin alırdı. İkinci yarıya daha güçlü bir hücum hattında bir Fenerbahçe olurdu.
0: Bir şey söyleyeceğim bu projelerin hepsi de durdu ya. Yani işte Maltepe'deki o bütün tesislerin projeleri durdu. Stat normalde şu anda stat yapımına başlanıyordu.
1: Ender 150 milyon euro
0: büyütülüyordu yani.
1: Ender, evet, evet. Ender 150 milyon euro devre arası harcanmış ileri.
0: Yani ben iyidir diye söylemiyorum ama yol alınamadı onu tabii, söylemeye çalışıyorum.
1: 150 milyon euro harcanmış devre arası yönetim ve Saadettin Bey şu ana kadar... Yani bilmiyorum söylesinler. Ya para vermemişler.
0: Ya şimdi vermişlerdir mutlaka. Ben verenler olduğunu biliyorum.
1: Ben biliyorum.
0: Hocam.
1: Ondan sonra
0: biliyorum da yani ya şey değil.
1: Yani şu anda kulübün geldiği noktada düşünebiliyor musun? İleriye dönük sponsorlardan 2-3 yıllık onu al, onu al, onu al. Ya bu en kolay abi. Burada herkes yönetime sahip olur. Yani bu kadar talip olursun, geçersin.
0: Bir başkan adaylarını
1: bir hatanın da bir diyeti yalnız bu olmaz. Yani nedir? Evet ben başkanlık seçimine girmeyeceğim. Zaten girse Saadettin Bey'in seçilmesi mucize olur bu yok profiller canım arasında. Ama Fenerbahçe'nin bir kulüp başkanı olarak bu kısa dönemde en son söyleyeceğim Ender bu kısa dönemde unutulmayacak bir zarar vermiştir. En başarısız 6-7 aylık bir yöneticilik bak ne yöneticiler başkanlar geçmiştir. Fenerbahçe'de en başarısı olarak ve de rakibine ne? Düşün ezeli rakibine şampiyonluğu böyle altın tepside sunarak al sen şampiyon oldu diyen başkan olarak tarihe geçecektir.
2: Bir cümleyle şunu söyleyeyim. Lukman konusunda teminat mektubu vermedi. Fenerbahçe gibi bir kulübün onurlu zedeler dediler değil mi?
0: Öyle bir açıklama geldi.
2: Bu açıklama. Şimdi şu anda Fenerbahçe kulübünün düştüğü durum hiç mi onur zedelenmiyor? Allah aşkına yani şu duruma bakar mısın?
0: Ben hatırlıyorum yani veriliyor bu.
3: Verilmez olur.
0: Yani diğer kulüpler tabii, nasıl tabii veriyor? Ben Fenerbahçe'nin de geçmişte verdiğini hatırlıyorum. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa zaten bu bazı işlerde gerek şart ya.
3: Gerek.
2: Şirket yönetiminde vardır bunlar.
0: Gururla bilmem neyle 100 yıllık kulüp abi olmakla bir ilgisi yok ki.
2: Şirket yönetimi, kulüp yönetiminde hep vardır bunlar yani.
3: Ender, tabii bunlar hep var. Ender'cim eğer veremeyeceğini düşünüyorsan o zaman El-Nesri'yi niye elinden çıkartıyorsun? Ben El-Nesri'yi müdafaa etmedim. Zaten El-Nesri çok Fenerbahçe'de
1: işte,
3: çok
1: abi
3: başarılı olduğunu düşünmedim zaten. Tabii. Düşünmüyordum.
0: Ama arada yani fersaf fark var.
3: %100 ama El-Nesri olsaydı Galatasaray bu kadar rahat hareket edemezdi yani.
1: Çok güzel söylüyorsun. Erol abi bak bir yerde hayret yani ya, şampiyonluk yarışına giriyorsun.
0: Toplam profesyonel maçı 18 tabii olan bir oyuncuyla şampiyonluk yarışına girilir mi yani?
1: Ama şey taraftar ya da kendini bazı taraftarlar da Kadıköy'de sorgulaması gerek. El-Nesri gol kaçırabiliyorsun ıslıklayan yuvalayan bir taraftar kitlesi var. Şimdi buyur işte. He? Buyur.
2: Şimdi alırsın. Hocam burada 70 maç Şerifi 35 gol oranıyla gitti değil mi? Orada da 14 maç 7 gol. %50'de 2 maçta 2 bir gol atıyor. Bu kadar.
1: Hocam bu kadar. Bak gol atma. Fenerbahçe bak şampiyon da El-Nesri'yle olmayabilir bak. Bak. El-Nesri gol de atmayabilir ikinci yarı.
3: Olabilir.
1: Yere. Ama futbolun bir doğrusu var. Yönetici
3: tabii
1: olarak siz
3: tabii,
1: yaptınız.
3: Tabii ya.
1: Büyük camialarda. Beşiktaş'a. Ya bir doğrusu vardır. Futbolun doğrusu. Dersin ki ya El-Nesri burada dursun. Gol atmadı. Evet olamadık. Doğrusu budur futbol adına hocam.
3: Öyle maçta koyarsın.
1: Gol atma atmayı bırak. Futbolun doğrusu bu. Yok. Yani düşün El-Nesri gibi bir oyuncu elinde bir silahın var.
3: Tabii.
1: Sen bunu veriyorsun anladın mı? Yolluyorsun tabii, ediyorsun ki karşında 37 yaşında sözleşmesi bitecek bir oyuncuya giriyorsun. Bunlar açıklanır gibi herkes konuşuyor değil. Burada başkan aday, bir dakika Ender konuşsun, bir şey söyleyeceğim ona.
0: Yani şu an

0: ki Hakan Bey ve Barış Bey'in başkan adayı olduğunu biliyoruz. Mehmet Ali Aydınları, Mehmet Ali Bey'in açıklaması bekleniyor. Zaten çalışmalarını biliyoruz. Aziz Yıldırım'ı oraya koymamızın Aziz Başkan'ı nedeni şu. Gündemde adı var ama daha aday değil bir kere. O yüzden soru işaretini koyduk. Muhtemeldir, olabilir. Zaten hani camianın efsane başkan durumunda olan bir insan için. Ama olur olmaz bilemiyoruz. O kararını biraz daha resim netleşince açıklayacağını aktarmıştı. Fakat kuvvetle muhtemel buradaki 3 aday var. Hangisi tabii Fenerbahçe'ye kolay bir şey yük üstlenmeyecek ama.
1: Bir cümleyi söyleyeyim hocam. Maddi ve manevi. Fenerbahçe'nin şu anda rekabete kaybedecek zamanı yok. Birlikteliğe zaman harcaması lazım.
2: Yani çok doğru bir konsensüs, çok güçlü bir yönetim. Kesinlikle. Çok güzel söyledi Mustafa Hocam. Ben de şöyle söyleyeyim tamamlayıcı. Şimdi 4 tane profil var. Şunu söyleyelim en önemli. Ekonomisi güçlü mü bu profillerin? 4 başkan adayı da kesinlikle. Ama en önemli sıkıntı ne Fenerbahçe'de? Para sıkıntısı yok. Fenerbahçe zaten ekonomik olarak mesela Saadettin Bey'e kadar...
0: Ama sıcak para akışı biraz bak, sıkıntılıydı şu dönemde.
2: Ya tamam da... Daha önce Ali Bey zamanı, hayır, Aziz canım, Bey zamanı hayır, var hayır, mıydı? Hayır. Aziz Bey zamanı yok. Geçmişte de olmamıştır Fenerbahçe'de. Şimdi esas Fenerbahçe'nin derdi bu değil. Para değil. Doğru yönetebilmek, doğru sağ içine bir şekilde...
0: Sağ içi, sağ dışı.
2: Bak şimdi sağ içine doğru yapısal o bozukluğu bir şekilde giderip nasıl geçirecekler o doğru yapıyı sağ içine. Bununla uğraşması gerek. Yönetemiyorlar. Para var. Yönetemiyorlar. Bununla ilgili futbolla ilgili yapılanma ne olacak? Nasıl bir transfer politikası olacak? Çünkü taraftar şunu bak şimdi başkanlardan biz şunu dinleyeceğiz Ender. İnan bak Fenerbahçe taraftarının bence böyle ve de başkan adayları kendi bilir de tabii. Fenerbahçe taraftarı bunu istemiyor. Şu olacak. Mehmet Ali Aydınlar işte bir şike sürecinde şu oldu. Şu Fenerbahçe takımı işte çıkacak farz edelim Hakan Bey, Barış Bey diyecek ki ya işte stat böyle olacak kombine işte şöyle olacak loca yapacağız. Taraftar Fenerbahçe taraftarının bununla umrunda değil. Hep söylüyorum.
1: Başarı bekliyor.
2: Tek bir şey bekliyor. Tek.
1: Şampiyonluk bekliyor.
2: Üç kelimeden oluşan, bir şey istiyor. Beni nasıl şampiyon en son dördüncüsü de yapacaksın. Bu, ben nasıl şampiyon olacağım? Bu 4 kelimeyi bir şekilde oluştur, bana bunu anlat. Yok statı yaptırmışım, para sponsormuş, yok bunların Mehmet Ali Aydınlar.
0: Bunların hepsi bunlar, önemli şeyler tabii ama bir sonraki aşamada.
2: Ama ama en önemli bu.
0: Kısa yani, vadede
2: yani
0: değil
2: yani. Çatışma istemiyor. O ona konuşsun, o bir o ne oldu işte, şike süreci ne oldu vesaire falan. Şikeyle, mikeyle vesaire Fenerbahçe'nin artık geçirecek onunla bununla falan hali yok. Yok şurada haksızlık oldu vesaire falan. Bunları taraftar dinlemek istemiyor Ender. Sen geldiğinde bu takımı nasıl şampiyon yapacaksın kardeşim? Bana oyuncuları al, yığ. Ben şampiyon olmak istiyorum. Artık benim burama geldi, boğazıma geldi. Sen bununla ilgili de para var. Nasıl yöneteceksin bu kulübü? Nasıl yapısal bozuklukları giderip sağ içinde başarılı bir kadro kuracaksın? Fenerbahçe taraftarının derdi bu. Yoksa ya işte Fenerbahçe'nin şu bu yapacağız, şunu yapacağız, buraya atılım yapacağız. Fenerbahçe taraftarı bunu istemiyor.
0: Ama genel kurulu istiyor. Yani genel kurulunu onu da anlatmak zorundalar. Ama tabii kısa vadede dediğiniz gibi hocam. Yani,
2: doğru mu Ender? Kısa vadede şampiyonluk tabii, istiyor. Doğru, gelen tabii, adamdan bunu anlat tabii, bana tabii diyor.
1: Tedesco'ya gösterilen sevginin açılımı bence şu. Tedesco sağ içi tamam, orasında bir seyirci kabul ediyor. Saha dışında yalnız bırakıldığı için bu seyirci bu tepkiyi veriyor bence.
2: Bir de hocam iletişim becerisi. Hocam
1: inan zaten yönetilikçe
2: yönetilik çağımız bu hocam. Her işte hocam, değil mi? Erol abicim her işte bu. İletişim artık.
1: Yöneticilikte
2: deriz ya. İletişim.
1: Yöneticilikte başarı için iki tane önemli parametre var. Biri neyi bilmediğini bilmek. İki iletişimi yüksek tutmak. Bunları başarırsan iyi bir yönetici olursun zaten.
2: MHK döneminde hakem arkadaşlarla konuşuyorum. Sizin en büyük becerilerinizden bunlardan bahsettiler biliyor musun?
0: Peki. Teşekkür ediyoruz.
2: Söylediler.
0: Yarın artık çok kısa bir süre sonra bugün gün boyu yayınlarla şampiyonluk heyecanını, zirvedeki maçların ne olacağını bu ekranlardan takip edebileceksiniz. Biz de yarın maç bitiminde yine 90+1 ekibi olarak ekran başında olabilmeyi umut ediyoruz. Basın toplantılarıyla noktalayalım. Artı Futbol'da başlıyor efendim.
3: söylenecek herhalde en önemli şey

0: alınması gereken 3 puandı bizim adımıza. Artık ligin sonu geldi. Tabii ki oyuncuları biraz da konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadroyla oynadık bugün ama çocuklar iyi mücadele ettiler. Önümüzde salı günü sezonun en iyi maçlarından bir tanesi var. Kupa maçı yarı finali oynayacağız. Artık bütün konsantrasyonumuzu oraya veriyoruz. Ama bugün takımın performansı, çocukların mücadelesi, konsantresi iyiydi. Kazanmak futbolda her zaman önemlidir. Bugün için 3 puan yeterli bir şey.
1: You are the goalkeeper, we didn't manage to shoot even in a target.
2: Bizim için zor bir maçtı. Aslında biz bunu kolaya da çevirebilirdik ama maalesef başaramadık. Aslında maça baktığımız zaman maça istediğimiz gibi başlayamadık. Konuştuğumuz gibi, hazırlandığımız gibi başlayamadık. Yön değiştirmelerde biraz yavaş kaldık. Pozisyon almalarda biraz yavaş kaldık. Ve akabinde de 2 tane duran toptan, hatadan gol yedik. Biri kornerden, diğeri de duran toptan geldi zaten. Tabii ikinci yarı 2-0'dan sonra biraz da oyunun kontrolünü elimize geçirdik. Daha iyi oynamaya başladık. Belki bugün şunu da öğrendim. Futbol gerçekten adil bir oyun değil aslında. Onu da görmüş olduk. 7 tane pozisyona giriyorsunuz. 7 tane net fırsat. Maalesef gol atamıyorsunuz. Hatta bu 7 pozisyonun 2 tanesi de birebir kaleciyle belki. Ama onlara da kaleye bile şut atamadık maalesef. Bu şekilde de yenilgi geldi. Tabii bizim için sonuç biraz acı oldu bugün. Maalesef yağmurda burayı maçı izlemeye gelen taraftarlarımız vardı. Islandılar. Maç boyunca da bizi desteklediler. Belki onlar için bir puan ya da bir gol atmamız, onları sevindirmemiz gerekiyordu ama inşallah bunu bir dahaki maçta başaracağız. Eğer gelecek sezon burada olmak istiyorlarsa onlar da kendi pozisyonları için savaşmak zorunda. Kendileri için. Eğer başka bir takıma gitmek istiyorlarsa buradaki oyuncular ya da onları takip eden takımlar için bu son 2 maç, 3 maç onlar için gerçekten çok önemli, çok değerli aslında. Bu şekilde de oyuncularımızı takip eden takımlar da futbolcunun ne kadar güçlü bir mentaliteye sahip olduğunu, zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu görebilir. Çünkü hedefsiz bir takımda yüksek bir motivasyon ve mentaliteye sahip olmak gerçekten çok önemli. Takımlar da bunlara bakıyor zaten genel olarak. Belki hatırlarsınız ilk basın toplantısı yaptığımda size bahsetmiştim ya da konuşmuştum bunu. Biz bu odada birçok toplantı yapacağız. Bazen mutlu bazen de mutsuz olacağız diye. Ama en önemlisi buradan nasıl çıktığımız. Eğer gelecek sezon bir şeyler değiştirmek istiyorsak bu hayal kırıklığı değil, mentalite olması lazım. Ben hoca olarak, teknik direktör olarak hataları her zaman kabul edebilirim. Eğer kaybediyorsak bile, eğer 90 dakika mücadele ediyorsak, savaşıyorsak, eğer hayal kırıklığı oluyorsa sonuçta da, o zaman da ben eminim ki taraftarlarımız da futbolcularımızı alkışlayacaktır mücadeleden dolayı.
3: Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerli. Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerlidir. Beşiktaş'ın mücadele eder. Bugün de öyle oldu. İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtıp kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. O yüzden Konya'yı inşallah kazanırız diye düşünüyorum.

0: Art Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu geceler değerli izleyenler. Beşiktaş Gaziantep'te kazandı ve hafta bu şekilde açıldı. Yarın Trendyol Süper Lig'de şampiyon belli olabilir. Galatasaray Samsunspor deplasmanında olacak. Trabzonspor Göztepe ile oynarken Fenerbahçe'de Başakşehir'i konuk edecek. Tüm maçlar yarın 20'de başlayacak. Bugünden başlayacağız. Yarının maçlarını konuşacağız ve tabii ki konuşulacak başka bir gündem maddesi de Domenico Tedesco İstanbul'dan uçağa bindi. Binerken de etrafı çok kalabalıktı. Stuttgart'ta indi. Etrafı yine çok kalabalıktı. Tedesco hem uğurlandı hem de karşılandı. Gerçekten ilginç ve kalabalık görüntüler vardı. Bunları da konuşacağız tabii ki. Günün ilgi çeken anlarıydı. Murat Özbostan, Ahmet Akçam ve Okan Koç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Öyle bir gecedeyiz ki hatta güne girdik. Yeni güne girdik. Uzun bir maraton. Ağustos ayında başladık ki Ağustos'tan önce transferler, yeni sezon nasıl olur? Sonrasında ilk hafta maçları derken geldiğimiz noktada bugün içerisinde şampiyon belli olabilir. Artık öyle bir noktadayız. Ama şampiyonluk yarışıyla başlamayacağız. Günün maçıyla başlayacağız. Beşiktaş Gaziantep deplasmanındaydı. Ben sadece böyle hepinize bir fake atmak istedim. ama geleceğiz tabii ki şampiyonluk yarışına. Okan, seninle başlayalım. Beşiktaş deplasmanda kazandı. Tabii şimdi Gaziantep maçında devre arasında da seninle birlikteydik. Sen ilk yarıdaki oyundan memnundun. İkinci yarıda pozisyonlar verdi, Beşiktaş kazandı. Ama Sergen Hoca'nın maç sonunda dediği gibi, yani hoca dedi ki bizim için bugün 3 puan önemliydi. Onu aldık ama oyuncuları konsantre etmek çok kolay olmuyor. Yine de takımdan memnunum ama önümüzde bir kupa maçı var. Hedef orası dedi. Beşiktaş salı günü Dolmabahçe'de Konya Spor'u ağırlayacak. Bugünden moral buldu diyebiliriz.
1: İlk yarım saat muhteşemdi Beşiktaş. Harikaydı. Ön alan baskısı, açlardı, iştahlı, istekli. Kendini ispatlama içgüdüsüyle sahaya çıkan oyuncu topluluğu. Muhteşem işler yaptılar, iyi işler yaptılar. Skoru buldular, oyuna hükmettiler, oyuna hakim oldular. Yani her alanda fazlaydılar. Mücadele, yani hırs, organizasyonlar, pozisyon üstünlüğü. Ama tabii 2-0'dan sonra oluyor yani. Bu ülkemizde her an, her takımın yaşadığı durumdur bu açıkçası. Yani rehavet. 2-0'dan sonra geriye çekiliyorsun. Rakip bu sefer daha cesaretli, istekli oluyor. Rakip üstüne geldikçe, sen çok fazla geri çekildikçe daha da üstüne geliyor. Pozisyonlar buldu. Verdi 1005'ler. Ciddi pozisyonlar verdi. 3-4 tane net pozisyon verdi. Kaybedebilirdi de maçı. Berabere de bitirebilirdi ama kazanmasını bildi. Bir kupa maçı öncesi bu galibiyette gerçekten önemli bir galibiyet. Moral, motivasyon olarak, mental olarak oyunculara bir özgüven aşılamıştır. Çünkü haftalardır, aylardır kötü oynayan bir Beşiktaş vardı. Oyun olarak kötü oynayan, mücadele anlamında kötü mücadele eden bir oyuncu topluluğu vardı. Ama bugün bakıyorsun, ilk kere özellikle uzun süredir oynamamış oyuncuların gösterdiği performans, mücadele benim çok hoşuma gitti. İkinci yarı niye bir mücadeleyi gösteremedi diye sorar mısın bana?
0: Neden?
1: Neden biliyor musun? Yani maç kondisyonunun olmamasından dolayı, uzun süredir maç kondisyonu oynamamış, maç oynamamış. O tempo çok farklıdır. Antrenmanlar farklı, maç farklıdır. Maç temposu seni hep diri, sıcak tutar, daha hazır tutar. Antrenmanda hep yani saklanabilirsin. Bazı yerlerde mücadeleye girmezsin ama maçta girmem ihtimali yok. Özellikle Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon gibi takımlarda anında göze batıyorsun. Onun handikapını yaşadılar ikinci yarı özellikle. Ama önemli olan beni tatmin eden, iyi niyetli mücadele eden, skor alan, hakikaten yani kendini göstermeye çalışan oyuncu topluluğu. Bunu niye ligin geneline yaymadılar diye yani düşünen olur. Ben de mesela öyle düşündüm. Yani sonuçta son haftalarda rakipler artık ligde kalmış, hedefi olmayan rakiplere karşı oynamak biraz daha kolaydır. Ama düşmemi oynayan veya hedefi oynayan takımlarla oynamak daha zor olur. Yani Beşiktaş bu galibiyetle en azından sıralamadaki yerini garantilemiş gibi, bir nebze %90 garantilemiş gibi bir durum oluştu. Sonuçta Göztepe de geliyordu.
0: Tabii.
1: Başakşehir de geliyordu. Onların da yarın zorlu maçları var. Ama bugün iyi bir galibiyet aldı. Goller güzeldi. Pozisyonlar güzeldi. Güzel pozisyonlar da verdi Beşiktaş. Oyuna sonradan oynamayan oyuncular, yani devamlı oynayıp da bugün oynamayan oyuncular oyuna girdi. Orkun'undan tut, Akbatu, birçok oyuncu. Onlar da tabii hoca bir nebze onlara biraz ter idmanı deriz biz ona. Yani o ter idmanını yaşasınlar, bir ter atsınlar gibilerinden düşünmüş olabilir. Skorda koruma anlamında da düşünmüş olabilir ama yani ikinci yarıdaki oyun beni hiç memnun ve tatmin etmedi. Ama galip gelmesini bildi. Asıl maç salı günü 20.30'da ATV ekranlarında. Beşiktaş'ın bu seneki en önemli maçlarından bir tanesi. İki maçı var. Kazanırsa bir maçı daha olacak. En önemli maçlarından bir tanesi. Ben hep söylerim, tekrar ediyorum, tekrara düşüyor. Bu üçüncü kez oluyor. Bu artık kupa, Beşiktaş taraftarına ihtiyacı var. Bu kupayı alması gerekiyor. istek değil, ihtiyaçtır. Yani o taraftara bu kupayı hediye etmek gerekiyor. Bunun bilincinde olan bir oyuncu topluluğu, bunun bilincinde olan bir teknik direktör ekibi. Ki bilincinde olması gerekiyor. Bu maçlara da çok farklı bir karakter

0: üç yapısıyla çıkacaktır oyuncular. Yani geçtiğimiz dönemlerde acaba o duruk, işte durgun oyun, işte mücadele gücü düşük, pozisyon üstünlüğü yaratamayan, pozisyon bulamayan bir Beşiktaş mı diye insanların kafasında soru işareti olabilir ama ben bu maça daha iştahlı, seyircisiyle beraber oyun içerisinde mücadele eden, alanları kapatan, aynı içerideki 25 dakika gibi bir Beşiktaş'ta oynayan oynamayan fark etmez bir oyuncu topluluğu göreceğim. Ben rakip de çok değerli bir rakip. Konyaspor formasını giydim. Futbol şehri, futbola önem veren, değer veren bir camia, bir takım. Hakikaten çok kaliteli insanlara sahip, iyi oyuncu topluluğu var. Teknik direktörleri geldiği günden bugüne kadar ciddi dokunuşlar sergiledi. Oyuncuların performansını arttırdı. Kolay bir maç olmaz. Ha, kolayı, zoru kolayı çevirecek olan senin elindedir. Sen onu zoru kolaya çevirebilirsin. Onu da nasıl çevirebilirsin? Sahada göstereceğin performansla. Senin elinde kreatif oyuncular var, yaratıcı oyuncular var. Arkanda da 41 bin kişi var. Yani taraftar topluluğu. Bunlarla beraber büyük avantajlar yakalayabilirsin. Salı günkü maç çok önemli. Çok önemli Beşiktaş açısından. Evet. Bugünkü galibiyette futbolculara, teknik direktöre bir nebze bir güven vermiştir.
1: Murat abi, rotasyonlu bir kadro Beşiktaş'ta. Baktığımızda o kadroda gayet iyi performans verdi aslında oyunun uzun bir bölümü diyelim. Yani bugünden bakıldığında şunu düşünüyor musun? Yani bu kadrodaki bazı isimlere Sergen Yalçın daha az şans vermiş. Bu isimlere sanki bu lig yarışına daha fazla forma şansı verebilirmiş diyor musun? Öyle dediğin isimler var mı bugünden bakınca?
2: Yani Jota Silva başından beri bence bu isimlerden biriydi. Yani o daha oyunun sonrasında da girdiği maçlarda katkısı olmuştu. Hem gol olarak hem asist olarak. Bugün de fena değildi. Yani bunun dışında işte
1: Jalo bence Jalo, fazlaca
2: evet, Jalo kulübeye çekildi. Kadro dışı bırakmıştı. Ya daha doğrusu kadroyu almamıştı. Sonra bugün yine başarılı bir performans ortaya koydu. Yani tabii bu kadar geniş kapsamlı bir rotasyon herhalde kimse beklemiyordu. Yani tamam, bir rotasyon yapılabilir. Normal, işte başından beri kupa kupa kupa diyor hoca. Güzel, yani tek hedef kupa. Önemli hedef. İşte lig Beşiktaş için bittiğini zaten her maçtan öncesinde ve sonrasında vurguluyor. Ama tabii Beşiktaş'ın bulunduğu konum 4, işte Başakşehir, Göztepe, onlar da bir şekilde yakınlaştılar Beşiktaş'a. Çünkü Beşiktaş son 2 maçında 5 puan kaybetti. Bugün de bir kere bir puan kaybı olsaydı bu salı günkü maç öncesi pek de şey, tatlı bir şey olmazdı. Yani hoş bir şey olmazdı ama buna rağmen hoca bu kadar değişiklik yapıp sahaya çıkması, bu oyuncuların ilk yarıda özellikle Okan dediği gibi iyi bir performans sergilemeleri, 2-0'ı bulmaları ama ikinci yarıda ise tamamen başka bir tablo, başka bir sonuç olabilir miydi? Olabilirdi. 3-2 bile olabilirdi maç.
0: Tamam.
2: Yani o Bayo kaçırdıkça kaçırdı. Kaçırdıkça
1: yani şanslar kaçırdı.
2: Yani öyle böyle sezon kaçırmadı.
1: Sezon genelinde
2: yani
1: aslında iyi bir performansla sergiledi.
2: Yani Beşiktaş onun o kaçırdığı gollere şey yapsın, yani bu kadar gol kaçar mı? Yani 2-2 de olabilirdi, dediğim gibi 3-2 de olabilirdi. Doğru. Ki Ersin'in işte başarı,
0: bravo Murat abi,
2: yüzdesi.
0: 2 yani aydır muhteşem oynuyor. Doğru.
2: Kurtarışları. Yani bakıldığında böyle bir ikinci yarı da siyah beyaz gibi aslında bir şey oldu. Yani bir yarı güzel beyaz, ikinci yarı siyah. Ve Beşiktaş 2 maçın ardından 3. maçı kazanarak hem tabii şimdi herkes tabelaya bakacağız. Yani oyun şey ama sonuçta kazandı. 2-0 öyle kazandı. Kupa maçı öncesi moral buldu. Yani aksi bir sonuç da olabilirdi. Ve Göztepe, Başakşehir'e bu hafta tabii onlar da zorlu maçlar oynayacaklar. Ne olursa olsun ama onlar da kazanabilirdi. Beşiktaş kaybetseydi oradaki şey bant kısalabilirdi. Şimdi burada tabii Beşiktaş, Sergen Yalçın kupa ve bunu çok vurguluyor. Evet, doğru, Beşiktaş için çok önemli. Yani sezonun karnesini o zaman vereceğiz Beşiktaş için. Bak, şimdi bir karne vermiyoruz. Ama kupa maçlarından sonra Beşiktaş A şıkkı kupayı alır, B şıkkı kupayı alamaz. O zaman da deriz ki Beşiktaş'ı bir analiz yaparız. Yani bir karne veririz, karne yazarız. Kupayı alan Beşiktaş'a vallahi ligin tesellisi oldu deriz. Çok önemli deriz. Notu

0: veririz ama kupayı alamayan bir Beşiktaş'a da bu sezon bu takıma berbat deriz. Ne diyeceğiz yani? Hiçbir ne Avrupa'da var, ne ligde var, ne kupada var deyip en kırık notu ben veririm. Bu nedenle hoca da herhalde böyle düşünüyor olacak ki kupa kupa, ama tabii kupanın da bir garantisi yok. Trabzonspor var. Konya var, Gençler Birliği var. Herkes istiyor zorlu kupayı.
1: 180 herkes, dakika belki de daha fazlası.
0: Tabii herkes isterken de bir kupayı almak, iki süper kupa finali oynamak, oradan da bir kupa alabilirsiniz. Tabii. Avrupa playoff'una bir tek playoff oynuyorsunuz sadece. Böyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş bunu alamasa, bunu yapamasa, ligde diyelim dördüncü bitirdi. 3 tane yanılmıyorsam şey oynayacak. Avrupa'da maç oynayacak. Erken,
1: çok erken
0: sezonu
1: başlayacak.
0: Açacak. Yani bunları anladığımız kadarıyla da hoca bu hiç kafasında yok. Bu plan hiç kafasında yok. Tamamen kupa, bu da güzel. Yani direkt kupaya odaklanmak. Ama zor bir maç oynayacak. Tabii ki o maçın atmosferiyle, oyunuyla şimdi bu maçın şeyini bir olmayacaktır illaki. Ki buradaki herhalde bir Ersin olur. Onun dışında 11'e koyar mıyız başkasını?
1: Olay için
0: de değişir mi? Olay için olur.
2: Aslane oynayabilir.
0: Evet.
1: Oynayabilir
2: bugün. Yani bir iki stoperden biri mutlaka
0: olur. Yani bir 4 tane oyunu koysak
2: 5 tane saydım.
0: Yani 5 6 7 7 kişi değişecek diyelim. Yani tabii, öyle tabii. Bir kadroyla çıkacaktır. Toparlarsak da kazandı. Kazanan güzeldir. Kazanmak güzeldir.
1: Peki hocam, kupayı dışarıda bırakarak Murat abi karne dedi. Beşiktaş'ın şu ana kadarki karnesini sen nasıl verirsin? Sergen Yalçın'ı başarılı bugün, buluyor musun?
2: Bugün karne verecek olsam ben geçer bir karne veririm. Ben Murat Özbostan kadar notu kırık bir hoca değilim.
1: Beni biraz şaşırttın hocam.
2: Nedeni de şu. Bakın Beşiktaş bu sene evet ligde istediğine ulaşamadı. Avrupa keza öyle. Kupada da elinde bir kazanma şansı var. Rakipler zor. İçerideki Konya maçının da çok zor geçeceğini biliyorum. Konya'yı geçseniz bile arkadan büyük bir ihtimalle Trabzon Gençler Birliği'ni eler, bir Trabzon finali olur dedik. Beşiktaş'ın kupada oynayacağı maçlarda da iyi niyetinden, konsantrasyonundan, üstün gayretinden zerre kadar kuşkum yok. Onun garantisini şimdiden verebilirim. Olur, bir maçı da kaybedebilirsiniz. İçeride Konya'ya da elenebilirsiniz. Fenerbahçe'ye elediler. Kadro olarak Beşiktaş'ın çok üzerinde olan bir takımı.
3: Maliyeti.
2: Trabzon şampiyonluk adayı haline bile gelmiş bir takım olarak her takımı yenebilir. Galatasaray'ı içeride yenmedi mi? Beşiktaş'ı da yenebilir. Şimdi Beşiktaş bu maçlardan birini varsayalım finalde Trabzon'a kaybetti diye onu sınıfta bırakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Benim için önemli olan bir takımdaki gelişmedir. Şimdi sezon başı benim kendi görüşüm, en yakından takip eden sevgili Okan, bence Solskjær'le bu sezona başlamamak lazımdı. Solskjær çok iyi bir insan olabilir. Bakın Tedesco'yu da iyi insan diye bugünlerde yere göğe sığdıramıyoruz. Dünya iyisi bir insandı. İyi niyetli bir insandı. Beşiktaş'ta olmaktan, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olan bir insandı. Ama bence Beşiktaş'ın hocası değildi.
3: Fenerbahçe'nin.
2: Hayır, Solskjær'den bahsediyorum. Sezon başı. Beşiktaş konuşuyoruz ya.
3: Pardon.
2: Şimdi böyle olunca Beşiktaş sezonu çok büyük dezavantajlarla başladı. Yeni seçilmiş bir yönetim. Sergen Hoca geldikten sonra belki kısa bir dönem onlar da bu yanlışların içinde biraz bocaladılar. Kadro daha kaliteli hale getirilmeliydi. Devre arası bunu yapmaya çalıştılar. Takımı değiştirmekle kalmadılar. Benim için en önemlisi Sergen Hoca değişti ya.
4: Tabii.
2: Yani bireysel hatalara ben bir şey yapamam deyip de onları çalışmayan Sergen Hoca şu an futbolcularını geliştirmek için harıl harıl çalışıyor. En güzel örneğini de bugün
3: gelişti mi oyuncular hocam sana göre?
2: Hocam
3: Sergen Hoca geldiğinden bugüne kadar.
2: Geliştiler tabii.
3: Kim gelişti?
2: Onların hocam kim gelişti? Bakın başka takımlara bakın. O takımlar rotasyon yaptığı zaman rotasyondan takıma girenlerin hangisi iyi oynadı? O takımlar genelde hep puan kaybetti. Fenerbahçe'de puan kaybetti, Galatasaray'da puan kaybetti. Bugün oynayan bu kadronun neredeyse tamamı yedek. Yedek olan bir kadro son derece motive olmuş. Son derece istekli. Oyunun özellikle ilk 20 dakikasında müthiş oynayan bir takım ki golden sonra da bir süre devam etti. Hocam bunların 2 ayda hemen Maradona olmalarını beklemiyorum. Sergen Hoca bütün takımı hazırlamayı biliyor demek. Bu futbolcular ligde şampiyonluk şansı olmamasına rağmen o formanın değerini biliyor demek. Beraber oynamayı az çok başarıyorlar demek. Hem de iyi oynamayı. Oyunun tamamında değil. Onun nedenini de futbolcular da anlattı. Hoca da anlattı. Biz de biliyoruz. Ya hocam sen 5 hafta 10 hafta oynamazsan 90 dakikayı kaldırman zor.
3: Tamam.
2: O yüzden ben bütün takımın geliştiğini söylüyorum. Teknik taktik bir ayda 2 ayda gelişmez. Beşiktaş'ı da ona göre göreceğiz. Ama senin rotasyon dediğin futbolcuların bu derece iyi görünüyorsa bu bunlardan daha iyi olan futbolcuları da daha ileriye itmektir. Evet. Bugün dediler ki papuç pahalı. Yani belki de Aslani bugün o kadar iyi oynamasaydı belki kupa maçında bile oynamayacaktı. Şimdi adaylardan biri. Yani bu örnekleri çoğaltırım. Beşiktaş'ın ben karnesini bunları düşünerek geçer olarak veriyorum. He, tabii ki işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un gerisinde kaldı. Ama bunların içinde de Beşiktaş artık o kötü yönetilen veya yanlışların çok yapıldığı bir büyük camiadan yanlışların daha az yapıldığı, yeni sezona biz çok planlı giriyoruz mesajlarının verildiği, bizim kalitemize uygun transferler yapacağız söylemlerinin yapıldığı bir dönem geçiriyor. He, hele bir de buna kupayı eklerlerse bence çok güzel olur. Beşiktaş'a da çok yakışır. Yani bu gelişmeler hep dönem dönem ödüllendirilmeyi hak ediyor o motivasyonun düşmemesi için. Ben Beşiktaş'a dediğim gibi sınıfı geçecek bir not veriyorum. Ama Beşiktaş gibi büyüklerin 5 ile 6 ile değil sınıfı yıldızlı pekiyle geçmesi lazım. Bu da bu tür camiaların dinamiklerinde her zaman mevcut.
3: Ben bir şey yani, söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
3: Abdullah Burak Taşkınsoy maçın hakemi. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Helal olsun diyorum. Gördüğünü çalan, cesaretli, yürekli bir hakem vardı sahada. İnşallah böyle devam eder. Diğer hakemler de örnek alır. Belki bu sene ikinci, üçüncü maçı galiba. Çok fazla maç yönetmedi. Eşleş maçında bilmiyorum, tam hatırlamıyorum
1: daha
3: ama.
1: Daha çok Varda gördük.
3: Evet ha. Ama müthiş bir maç yönetti. Helal olsun. Performansı Vardan daha iyiydi bugün sahada. Yani o bilgisayarın başına galiba konsantrasyonları dağılıyor. Bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Orada motive edilmiyor. Hatta bir şey izliyorlar farklı yerden.
1: Penaltıyı çok hızlı çaldı değil mi? Yani neredeyse penaltı, Jota daha yere düşerken düdüğünü çaldı.
3: Onun dışında...
0: Neyi izliyorlar ya? Maçı izliyorlar.
3: Onun dışında bir de ne biliyorum sen maçı izliyor. Belki farklı şeyler de izleyebilirsin. Sıkıldığın zaman ben mesela maç izlediğim zaman sıkıldığım dönemlerde açıyorum. Başka şeylere de bakıyorum. Olabilir. Gayri ihtiyar. İnsanlık hali yani.
0: Olur mu
3: insanlık
0: canım öyle
3: yok,
0: şey?
3: Yok ben yani geçmişte yaşanan penaltılar, kırmızı kartlar ailelerine verilmedi. Veriliyor. Ondan dolayı söylüyorum yani. Yapanlar olabilir gibi.
0: Şeytanın avukatlığını yapıyorum.
3: Şeytan,
0: şey.
3: Ya bilmiyorum şeytanın avukatlığını yapıyorum ya da vücut diliyle falan başka şeyler farklı polemiklere diyaloglara girebilirler. Tebrik ediyorum sevgili Abdullah Burak Taşkınsoy. Hakikaten müthiş maç yönetti. Helal olsun. Şimdi baba bak ne diyecektim ben ya. Ha. Futbolcuyu ne geliştirir biliyor musun? Özellikle genç oyuncu. Sevgili Murat abi. Oynadıkça gelişir futbolcu. Yani devamlı oynayacak. Oynayacak. Tabii ki de her zaman o Beşiktaş, Fenerbahçe, büyük takımların Galatasaray'ın, Trabzon'un formasını giyip yedek kulübesinde de antrenmanına da çıkmak da gurur verici, onur verici bir şey. Çok güzel bir şeydir, çok önemli bir duygudur. Sonuçta Beşiktaş'ın futbolcusun, Türkiye'nin en büyük camiadan. Olabilir 3 senedir, 4 senedir şampiyon olamıyorum 5 sene. Bir takım 12 senedir olamıyor. Geçmiş dönemde 15-20 senedir şampiyon olamayanlar var. Ama sonuçta bunların büyüklüğünden hiçbir toz bile bir alamaz. Yani şampiyon olsa da olmasa da. Bunlar büyük camiada.
0: Evet.
3: Şimdi futbolcuyu geliştiren nedir biliyor musun abi? Futbolcuyu oynamak geliştirir. Ya Mustafa kardeşim sürat var devre arasında da söyleyeyim. Evet. Kuvvet var, güç var, patlayıcı özellik var. Ya biraz koordinasyon çalış, biraz pozisyon bilgisi çalış. Bak geldiğin günden bugüne kadar bir gram bir adım bile ileriye atamamışsın. Olduğun yerde ya da geri geliyorsun. Olduğun yerde sekiyorsun. Ya bir Galatasaray maçı var, Süper Kupa maçı. Attığı gol, o koordinasyon, o koşu, o kalecinin çıkış anındaki vuruşu, Mustera falan, o gol atmak kolay değil o açıdan.
1: Vallahi çarpalı. Kusura bakmasın, Mustafa yıllardır o gol

0: doğru şekilde kullanabilmek. Bunları yapsa üstüne koyardı. Ben Mustafa'nın ve Yasin'in yerinde olsam önümüzdeki sezon oynayabileceğim, geliştirebileceğim yere giderim. Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon 3., 2. veyahut da 4. rotasyonunda düşünecek bir santrafor olmaması gerekiyor. 2., 3., 4. rotasyonunda olmaması gereken bir oyuncu olması gerekiyor. Gitsin bir sene oynasın, üstüne koyarak babacığım gel, ondan sonra ben de geldim de, ben de buradayım de. Ve şanslar veriliyor. Bugün mesela yine pozisyona giriyorsun, koordinasyon eksikliğinden topa vuramıyorsun. Geçen hafta keza aynı bölgede aşağı yukarı, orada aynı şekilde topa vuramıyorsun. Yani bunlarda yapamamanın nedeni çalışmamazlık ya da başka şeyler yani. Bunlar olmaması gerekiyor. Bunlar önemli detaylar. Şimdi Beşiktaş takımında tabii ki de hocam sonuçta her zaman teknik direktörlük yaptı. Çok önemli takımlarda, Beşiktaş'ta da çalıştı. Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 4. oluyorsa, o yarıştan erken kopuyorsa, yani bana göre başarı değildir. Geçerli not almaz. Ben de kupa maçını bekliyorum. Oyun olarak inişli çıkışlı borsa gibi böyle dönemler geçirdi. Bu yedeklerin bu performansı göstermesi beni mutlu etti. Ama niye daha önce oynadığınız zamanlar, o dönemlerde şans verildiği zaman bu performansı göstermediniz? Birçoğu için söylüyorum bunu. Yani göstermiş olsaydınız o zaman daha geçerli bir not alabilirdiniz benden. O dönemde. Ligin sonlarına doğru hedeften kopmuş takımlara karşı oynamak kolaydır. Hedefte olan ya da düşmemeye oynayan, can halinde olan takımlara karşı oynamak kolay değildir. Bundan dolayı bazı yerlerde eksiklikler, artılar oldu yani. Eksi artı yazacağımız yerler oldu. Ama ne olursa olsun en büyük eksi Beşiktaş son 6 maçta 3 galibiyet alsa alabilme ihtimali var mıydı? Vardı. 2. sırada olurdu şu an. Haftaya rakibin geliyor, Trabzonspor. Onu da yansan ikinciliği belki garantilerdir. Böyle avantajları da kaçırdı. Kupayı almama ihtimalin de olabilir. Yarışın içindesin. En önemli iki rakibin elendi. Şimdi sana belki onlar altın tepside elendiği için büyük bir fırsat sundu. Tamam, Konya güçlü bir rakip. Gençler Birliği kendi sahasında Trabzon'u yenebilir mi? Yenebilir. Yendi de ligde. Yendi de ligde. Gördük yani bunu. Trabzonspor da ligin çok önemli takımı. Onların da hedefi kupayı almak. Bu kupayı aldığın takdirde tabii süper kupayı alabilirsin. Oradan işte ligi farklı pozisyonda bitirsin. Farklı yerlerde yani başlayabilirsin önümüzdeki sezon. Transfer anlamında, transfer hamleleri anlamında da yönetimi de, teknik heyeti de biraz daha böyle iştahlandır. Alım anlamında biraz daha böyle ekonomik anlamda hırslandır yani. Kesenin ağzını açma deriz ya mesela. Onları da yaptırabilir. Bunlar önemli detaylar. Yani Beşiktaş bugün kazandı. İlk yarı oynamayan oyuncular muhteşem işler yaptı. Tebrik ediyorum. İkinci yarı kötü oynamalarını da yadırgamıyorum da, eleştirmiyorum da. Sonuçta hocam da söyledi. 5-6 maç oynamadığın sürece babacığım istediğin kadar antrenman yap. Sabaha kadar antrenman yap. Maç temposuyla, kondisyonuyla eşdeğer değildir. Onun eksikliğini zaten hissettiler. Oyuncular da bunu söyledi. Hocam çok güzel orayı yorumladı. O konuda katılıyorum ama artık ne olursa olsun lig bitti sayılır. Beşiktaş açısından da lig bitti sayılır. Mücadele etsinler, taraftarı memnun etsinler. Belki pozisyon anlamında çok fazla tatmin etmeyebilirsin. Ama mücadele anlamında en azından o formayı giydiğin zaman, o ay yıldızlı, siyah beyazlı, Beşiktaş amblemli formayı giydiğin zaman kardeşim, o formanın hakkını üretkenlik anlamında yapamıyorsan mücadele anlamında yapma veya da kaytarma, vazgeçme şansın yok. Çıkacaksın, yüreğini koyacaksın. Karakterinin her şeyini koyacaksın. Koyman da gerekiyor. Çünkü 2 milyonlar, 3 milyonlar, 5 milyon eurolar alıyorsunuz. Ne olursa olsun. Yani oraları kaybettiğiniz zaman bu demek istediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Bakalım hayırlısı olsun. Artık önünde çok önemli bir maç var. Konya maçı. O maça da fokuslandıklarını çok iyi biliyorum. Bak iddia ediyorum, tekrar söylüyorum. Ben bu Konya Spor maçında ne Alanya, ne bir önceki, ne ondan önceki maçtaki performans değil, daha arzulu, daha arayan, isteyen, üretkenlik anlamında da daha çok pozisyona giren bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum, temenni ediyorum. Olması gereken bu. Hocam bir de çok önemli bir şeye değindi. Onu da son kez söyleyeyim, lafımı bitireceğim. Çok fazla konuştum galiba. Sıkıldınız.
1: Ya.
0: Hocam şunu söyledi. Bu oynamayan oyuncular... Oynamayan oyuncular, oynayan oyuncuları biraz daha tedirgin etmiştir yani. Yani bak biz buradayız ama neredeydiniz ligin ortasında, başında kardeşim? Vallahi diye sorarım ben de size.
2: Şunu söylemek lazım. Hocam? Ben Beşiktaş teknik heyetinin dördüncülüğe biraz fazla razı olduğunu, uzun süredir biraz fazla razı olduğunu düşünüyorum. Bence bu hatalardan bir tanesi. Yani Okan'ın dediği gibi içerideki bazı puanları alsan, ki Beşiktaş'ın basit puan kayıpları oldu açıkçası favori olduğu maçlarda, bugün iş başka bir noktaya gelebilirdi. Ama onun dışında hocam size şunu sormak istiyorum. Tamam, Beşiktaş bugün rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Jota'yı Murat abi

0: Söyledi evet yani fena da oynamadı. Jota oynadı ama Beşiktaş Jota'nın bonservisini alacak mı? Sanmıyoruz değil mi? Yani bu herhalde o stüdyoda
1: almayacak.
0: Evet yani alacak diyen çıkmaz. Peki hocam Devrim Şahin nerede Beşiktaş'ta? Hani bir devrim çıktı sezon başında, sonrasında Ocak'tan Şubat'tan hakikaten sonra hiç görmedik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi Gaziantep gerçekten maçındaki 3 puan evet Beşiktaş için her maç önemli tabii ki, ne olursa olsun büyük camia yani 3 puan ister ama sen seneye kullanmayacağın bir Jota Silva yerine en azından oraya kendi oyuncunu monte edemiyorsan bence bu kayıp akşamlardan bir tanesi benim gözümde. En azından bir teknik adam hamlesi olarak o anlamda söylüyorum. O yüzden Jota oynadı ama Devrim kadroda bile yoktu, ben bunu sorguluyorum.
2: Şimdi aslında o kadar önemli konular var ki bunlardan bir tanesi yapılması gerekenler herkes tarafından. Bunlardan bir tanesi de bizim bazen kendi fikirlerimizi ortaya koymak, bazen bir takımı övmek, bazen bir takımı biraz eleştirmek için böyle klişe haline gelmiş cümleleri kurmak. Bu cümleden bahsedeyim. İçerideki şeyde Beşiktaş bu sezon bazı puanları alsa bambaşka yerde olur.
3: Doğru.
2: Peki
3: alabilir miydi? Alabilirdi. Niye almadı?
2: Peki hocam bu şimdi Beşiktaş için bir varsayım. Ben şunu da söylüyorum. Galatasaray bu puanları kaybetmeseydi Beşiktaş'la Galatasaray arasındaki fark şu an ne olurdu? Peki Trabzon, Fenerbahçe o kaybettiği bazı puanları kaybetmeseydi, Fenerbahçe kendine yapılan ikramları geri çevirmeseydi Fenerbahçe nerede olurdu? Bakın varsayımlar üzerinden hareket etmenin çok doğru mesajlar verdiğine kesinlikle inan, kesinlikle vermediğini düşünüyorum. İşin gerçeği şu. Beşiktaş bu puanları kaybetti. Bu puanları kaybetmemesi için neden kaybettiğini Beşiktaş'ın biliyor olması lazım. Ben bir tanesini söyledim. Sezon başına yanlış hocayla başlamak. Hazırlık dönemi daha kötü geçti. Baştan da söyledim onu. Neredeyse 50 kişiyle kampa gittiler. 50 kişiyle kamp gidilen bir kampta, o kadar abarttım biraz da ama herhalde 35 kişiden fazlaydı.
0: Teşbihte hata olmaz diyelim yani.
2: Yani 35-36 kişi. Bu kadar futbolcunun olduğu yerde bir Devrim'in, bir Mustafa'nın gelişmesi, onlara özel programlar yapılması mümkün mü? Değil. Türkiye'de şöyle de bir gerçek var. Biz hep alıştık. Diyoruz ki futbolcu çalışsın. Mustafa kendini geliştirsin. Devrim kendini geliştirsin. Özel hoca tutsun. Bakın bu futbolcular hepsi bir kulübün çok büyük değerleri. O kulüp en iyi hocaları kendi bünyesinde göreve getiriyor. Beşiktaş için en iyi teknik direktör Sergen'dir. Beşiktaş için en iyi antrenörler de Sergen Hoca'nın ekibindeki antrenörlerdir. Ya en iyileri zaten bendeyse, benim haberim olmadan benim bir genç futbolcum, gelişecek futbolcum niye gitsin daha kötü hocayla çalışsın? Bundan dolayı biz futbolcuları eleştirmeyelim. Beşiktaş'ta Sergen Hoca Mustafa'ya dese ki Mustafa öğleden sonra antrenman yok, saat 3'te Okan Hoca ile sana özel antrenman koydum. Bunu Sergen Hoca bile demesin. Okan Hoca desin. Murat Hoca desin. Ömer Hoca desin. Mustafa oraya koşarak gelir ya. Bu programları yapmak kulüpteki hocaların görevi. Eğer hayır benim burada hoca olarak sıkıntım var diyorsa büyük takımların, hatta bütün takımların teknik heyetlerine bak. Diğer orta sınıf takımlarda bile en azından 10'ar tane hoca var ya. Bu hocalar ikişer futbolcu alsa yetecek. Haftada iki futbolcu sevgili Ömer. Onun eksiğini takımın hocası kadar iyi bilen biri var mı? Bir de ben şu sıkıntıları da yaşadım. Bakın futbolcularımın benim iznim dahilinde eğer illa çok istiyorlarsa özel hocalarla çalışmalarına izin verdim. Ama şu ricada bulundum. Dedim ki özel hoca yapmak istediği programlarda benimle işbirliği yapsın. Yine onunla çalışsın. Ben sabah futbolcuya kuvvet antrenmanı yaptırmışım. 3 saat sonra özel hoca da ona kuvvet antrenmanı yapıyor. O futbolcuyu bu mahveder ya. Veya benim yaptırdığım kuvvet antrenmanından sonra özel hoca ona teknik koordinasyon çalıştırıyor. Mümkün değil.

0: O yüzden bizim futbolumuz gelişmiyorsa biraz da buralara bizim odaklanmamız lazım. O yüzden Mustafa'ya da devreme de bu programları kesinlikle hocalar yaptıracak. Ama ben Beşiktaş'ta hocaların zihniyetinin de değiştiğini görüyorum. Demek ki buna da sıra gelecek. Bir de hocam yanlış anlamazsa hakem konusunda biz onlardan biraz farklı, ondan farklı düşünüyoruz. Bakın, hakemler hata yapıyor. Bütün takımların aleyhine. Beşiktaş'ın aleyhine de çok hata yaptılar. Ama benim aleyhime yapılan hataları ben bir sene aralıksız konuşuyorsam burada iki tane büyük hata var. Bir tanesi futbolculara mazeret veriyorum. Bu o futbolcuya, o takıma her zaman olumsuz yansır. Böyle hiç kimse de kalkıp da sadece benim aleyhime yapıldı, lehime yapılmadı diye bir şey demesin. Beşiktaş'ın lehine yapılan hata da söyleyebilirim ben. Ama benim amacım o değil. Bu işin bir tarafı, diğer tarafı da Beşiktaş büyük camia. Beşiktaş kendine bir hata yapıldıktan sonra federasyona gidiyorsa onun karşılığını alacak. Portekizli eğitimciler istifa edecek diye masaya vurduğu anda onlar istifa etmeli.
1: Yapamadılar hocam.
0: Şimdi zaten ben dedim ya, iki yönden kayıp var. Bir, futbolcuların, takımın saha içine yansıyan kayıplar. Ya bir de benim başkanım, benim yöneticim devamlı bunu söyleyip de bir şey değişmiyorsa Murat, ona bakış açısı da değişir. Ben Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu bizzat yaşamış biriyim. Beşiktaş başkanının ne kadar değerli başkan, ne kadar güçlü bir başkan olduğunu ben bilen biriyim. Ben belki de Beşiktaş'ın en güçlü, en değerli başkanıyla Süleyman Seba'yla çalıştım. Onun ağzından bırakın federasyona gitmeyi, o oralara gitmez zaten. Ama onun başkan olduğu kulüpte bir yönetici gidip öyle bir ricada bulunsa bile bu hemen yerine getirilirdi. O yüzden bakın, Türkiye'de, bizim ülkemizde büyük olmak için, güçlü olmak için, istediğin her şeyi yaptırmak için hayır cevabı alacağın bir soruyu başkanlar sormayacak.
1: Yani başkanı başarısız mı buluyorsunuz hocam?
0: Nasıl?
1: Serdar Adalı'yı.
0: Hayır, bu Beşiktaş camiasının maalesef bu sene ortaklaşa yaptığı
1: bir yata. İşte şimdi hakemler doğradı hocam.
0: Hayır, ben de söylüyorum doğradığını.
1: Evet.
0: Ya Beşiktaş'ın şu anki, hayır. Murat, şimdi beni tahrik etmene gerek yok.
1: Yok, tahrik
0: Beşiktaş'ın şu an en büyük hedefi ne?
2: Kupa.
0: Kupa. Kocaeli ile kupa maçı oynuyorlar, grup maçı. Beşiktaş bir penaltı kazandı, 1-0 öne geçti. O penaltının 3 defa penaltı olan 2 tanesi Beşiktaş 1-0 öndeyken uzatmalarda Kocaeli'ne verilmedi. Bu da onun lehine bir hata. Ben bunu söylemek istemiyordum ama sen söyletiyorsun. O yüzden bir şunu bilelim. Bir maç oynanmıştır. İyisiyle kötüsüyle, hatasıyla, sevabıyla. Eğer benim lehime bir hata yapıldıysa ben bunu söyleme olgunluğunda olacağım. Benim aleyhime bir hata yapıldıysa da sonuna kadar o hatanın peşinde koşacağım. Ama gittiğim zaman da o hata eğer gerçekten bana devamlı yapılıyorsa ya hakemler benim maçıma gelmeyecek, ya oradaki eğitimciler gidecek, ya MYK gidecek. Beşiktaş böyle büyük bir kulüp. Beşiktaş bunu söylediği zaman bunu yapması gereken bir kulüp. Keza Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon için geçerli. Ya bizde her hafta 9 tane maç var. En azından 9 tane kulüpten benim aleyhime hata yapıldı ağlamalarını görüyoruz. Değişen hiçbir şey yok ya. Ben inanmıyorum artık ona. O yüzden diyorum ki bu ağlamalar kendilerine ileriki maçlarda çıkar sağlamak için.
2: Peki.
0: O yüzden Beşiktaş bence çok kötü başladığı, kötü hazırlandığı bir sezonda olumlu değişiklikler yaptı. O yüzden ben Beşiktaş'a daha şimdiden o sınıfı geçecek 5'i veriyorum ve inanıyorum ki Sergen Hoca ve ekibi, transferler dahil, futbol anlayışı dahil, yönetimin verdiği sözlerle bu transfer döneminde az ama Beşiktaş'a en azından şampiyonluğu getirebilecek kalitede futbolcuları alsınlar. Beşiktaş bu doğru yolda ilerler. Bir sene olmazsa 2 sene sonra da mutlaka şampiyon.
2: Peki, şimdi ben ayağa kalkacağım. Sevgili Okan'ı da ayağa davet edeceğim. Bir pozisyonu göstermek için. Genelde Okan bunu bana yapıyor ama ben

0: böyle bir kontra yaptım, sürpriz yaptım.
1: Tabii şimdi ki onur duyarak, ayakta duyarak, uygulamalı gösterelim.
2: Hocam tehlikeli, bak demin çalım attı, bir daha çalım
1: şimdi,
2: atmaya kalkmasın.
1: Kısa bir şey söyleyeceğim. Hocamın tabii söyledikleri onca kendince haklı olduğu yerler olabilir. Sonuçta yaşça, tecrübece, deneyimce benden çok çok büyük olduğundan dolayı yani çok fazla ne polemiğe ne de diyaloğa girmek istemiyorum. Yoksa bazı yerlerde çok önemli konular vardı. Girecektim hadi dedim girmeyeyim. Sonuçta olabilir. Beşiktaş'ın bir Kocaeli maçı penaltısıyla yine olmuş olabilir. Belki sana göre bana göre ayrı. Boğazı sıkılıyor. Bazı oyuncular iki kere üç kere yapıyor atıyorken. Bunlar da söylenmesi gibi. Yani o işlere girersek sabaha kadar program
2: hocam,
1: bitmez. O yüzden girmek istemiyorum. Yok yok.
2: Bir
1: saygı duyuyorum. Yok yok. Saygı
0: hocam,
1: duyuyorum.
0: Ben girmeyelim hocam. Daha
1: saygı duyuyorum. O yüzden girmek istemiyorum. Yani seni de tahrik etmek istemiyorum. Kendim de sonuçta herkes şunun farkında. Senin olduğun dönemler de bu ülkede en çok hakkı yenilen, gerçekten şampiyonlukları çalınan camiaların en başına gelen bir tanesi de Beşiktaş'tır. Yani bunu herkes biliyor. Bunu yılları insek oralardan ben örnekleme tek tek söylesem sana bir şey söyleyeyim mi? Kitap, hikaye, roman her şey olur, film olur ama maalesef önüne geçemiyoruz. O yüzden bugünkü hakimi ondan dolayı tebrik ediyorum. Ona alkışlıyorum. İyi bir maç yönetti. Yani sana göre haklı olduğun yerler
2: şimdi
1: olabilir.
2: Şimdi oradaki bir tartışmaları girmeyeceğim. Söz hakkı doğduğu için bu sadece Okan'dan değil sizden de ricam. Benim yaşımdan dolayı ki yaşım çok fazla değil, hala genç.
1: Gençsin, gençsin.
2: Hatta kendimi hepinizden genç hissediyorum, bu bir. Benim tecrübemden dolayı da değil, adımdan dolayı da değil, geçmişimden dolayı da değil. Bundan dolayı bana saygı duyuyorsunuz, teşekkür ederim. Ben bu saygıyı fazlasıyla size de duyuyorum. Ama benim söylediğim bir, yaptığım bir açıklama doğru değilse, fikrim doğru değilse benim fikrime itiraz edin. Bundan dolayı beni eleştirin ki ben bunu belki daha farklı bir şekilde bir daha anlatabileyim. Yani bunlardan dolayı
1: pozisyon hangi pozisyon?
0: Zaten ne oldu hep birlikte konuşuyoruz. Pozisyon Mustafa ile ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Okan'cığım
1: ben Mustafa mı olayım?
0: Sağ kısmına geçelim. Tabii ki yok de. Sen savunma oyuncusun.
1: Ben savunma. Seni
0: ben Mustafa'yım.
1: Tamam Mustafa'sın. Tutuyorum seni hadi bak. Ama boy olarak ben Mustafa'yı daha çok yakın.
0: Güven çocuğu olsa derdi ki şimdi böyle pozisyon aldı geçildi derdi olmaz. Ya şimdi şöyle mesela diyelim ki yandan ya da çaprazdan bir top gelecek değil mi Mustafa ile ilgili?
1: Tamam.
0: Şimdi bir santrafor olarak tabii ki yani ben oynadım 17'ye kadar senin gibi profesyonel oynamadım ama sonuçta aşağı yukarı bir santrafor algısı ya da gol sezisi dediğimiz şey hani öne koşatabilirsin ya da ne yaparsın savunmacıyı yanıltmak için işte biliyorsun arkadan tabii şey yapabilirsin.
1: Ya da buraya koşu yapar gibi buradan gider. Birçok seçeneğim
0: biraz
1: var
0: daha
1: yani.
0: Şöyle pozisyon alırsan sana.
1: Tamam şöyle mi alayım? Evet, böyle mi durayım? Sen bana duruş şeklimi
0: biraz
1: söyle.
0: Biraz sen bana işte şöyle biraz daha dönük
1: çünkü
0: olabilirsin.
1: Çünkü sağ içinden gelim ya pozisyonun açısından tecrübe edeyim.
0: Şunu demeye çalışıyorum anlamı. Hocam. Ahmet hocam da Murat abi lütfen sizler de bize katılın sohbetle. Ya benim Mustafa da anlamadığım şu.
2: Şimdi bir şey söyleyebilirim. Okan Mustafa.
1: Evet. Yok yok Mustafa o.
0: Mustafa benim.
2: Mustafa
1: bir anlatsın hocam.
2: Hayır bir şey soracağım. Kale nerede, top nerede?
0: Kale orada hocam.
2: Kale orada. Kale yani karşımızda. Yani şeyde yani sen, işte, senin yüzün
1: kale burada dönük. Yapalım. Ekran bizi gösterirse.
2: Senin ya. Yüzün kaleye dönük. Evet. Top nerede?
0: Ayağımda. Top da şuradan geliyor hocam. Buradan, çaprazdan buradan ya da biraz daha
2: bizim ben sana top atacağım buradan.
0: Evet aynen
2: ben
0: öyle.
2: Ben sana top atacağım.
0: Arapası gibi ya da
1: sen
0: kalenin
1: kale önüne.
2: Defans oyuncusu Okan.
3: Şuraya mı geçeyim?
0: Murat abi
1: de kaleye geç.
0: Murat abi tribündeki taraftan.
2: Okan defans.
0: Savunma.
1: Ben savunma.
2: Savunma nasıl duruyor? Savunma. Yüzü kalesine dönüyor.
1: İşte. Böyle mi döneyim? Böyle duracağım değil mi?
0: Ya şöyle durabilirsin.
1: Tamam yandırayım yani. Tamam. Ben seni markaj altına alıyorum. Tutuyorum ben şu anda markaj ediyorum.
2: Sen Mustafa'sın. Ben sana top atacağım.
1: Ben de savunma oyuncusuyum.
2: O da savunma oyuncusu.
1: At hocam topu. Sal araya.
2: Ya şimdi peki atayım.
1: At hocam at.
2: Hocam,
1: at,
2: hocam attım buyur.
0: Şu anda doğru pozisyonda olmamız önemli değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Hayır, çünkü defans çok yanlış pozisyon.
0: Evet evet.
1: Ya hocam ya, adamın kafasını karıştırdın.
2: Yok, yani,
1: error verdin herkese.
2: Tamam,
1: İzleyiciler bile ne oldu da anlamadı.
0: Yok yok. İzleyiciler şöyle şimdi. Kale karşımıza bir de anlatalım. Evet. Soldan bir top geliyor. Ben tamam. Mustafa Erhan tamam. Hekimoğlu'yum.
1: Evet, süper.
0: Sevgili Okan da savunma oyuncusu.
1: Tamam.
0: Şimdi ben böyle geçmeye çalışıyorum. Tabii sen de hani kaleye doğru koşuyoruz ya şimdi.
1: Tamam ha beraber kaleye doğru koşuyoruz.
0: Ondan sonra.
1: Tamam beraber. Ben seni
0: gibi,
1: tutmaya engellemeye çalışıyorum.
0: Ben golcü önüme sezisi olarak ya önden gideceğim
1: doğru,
0: ya ne yapacağım
1: doğru.
0: Ya da hani arkadan. Şöyle bir şey yapacağım arkadan gideceğim tabii, topa vurmaya çalışacağım diyelim.
1: Tamam.
0: Ama Mustafa istisnasız yani aşağı yukarı istisnasız neredeyse her pozisyonda böyle şeyle işte savunma oyuncusuna yapışıyor hocam. Böyle yapışıyor işte savunma oyuncusuna bir hamlesi oluyor. Böyle
1: çok
0: iktir,
1: güzel.
0: Kalktır yapış onunla burada bir ikili mücadele ve bu pozisyon kayboluyor Beşiktaş ve Mustafa adına.
1: Şunu yapsa daha doğru olur dediğini anladım çok iyi anladım. Sen savunma oyuncusun ne yapabilir mesela bu halde temas halinde savunma oyuncusuyla diyaloğa giriyorsan avantaj sağlarsın savunma oyuncusuna. Çok güzel bir şey söyledi. Fake atacaksın. Anladın mı? Alan yaratacaksın kendine pozisyon arayacaksın. Doğru.
3: Yapmıyor adam.
1: Yapacak işte, çalışarak, oynayarak koordinasyonunu geliştirir. Ben anlatıyorum, burada söyledim az önce, niye anlattım? Yani söylüyorum.
3: Hayır, hocası anlatmıyor mu ona?
1: Hoca anlatıyordur ona ya. Anlatıyordur. Yani Ömer'in söylemek istediği doğru söylüyor. Sen çok fazla ikili mücadeleye girersen hem kendini yorarsın hem de savunma abi oyuncusuna avantaj sağlarsın. Çünkü da ten tene değdiği zaman abi bu adam senin nereye gideceğini anlayabiliyor. Sonuçta ben buraya giderken ne yapıyorsun, sen de buraya gidiyorsun. Evet, ama bu şekilde mesela fake deriz biz ona. Vücut çalımı. O koşullarda kardeşim pozisyonu kendin yaratacaksın. Arkadaşınla o terapiyi, anladın, diyaloğu iyi gireceksin. Koşu göstereceğim, boş alan yaratacaksın, kendi pozisyon arayacaksın. Bunları yaparsa hem daha diri olur hem de daha çok avantaj, daha çok pozisyona girer.
0: Devre arasına
1: haksız mıyım?
0: Ben de katılıyorum. Şu veriyi de ekleyeyim ki daha bence makul bir zemin üzerine otursun. İlk yarı bittiğinde Olayta'nın, Salih'in ve Beşiktaş merkezinde oynayan 3. oyuncu kimdi bugün? Olayta'nın, Salih, bir de kim oynadı Beşiktaş'ta merkezde?
2: Aslan.
0: Aslan oynadı. Teşekkürler hocam.
1: Hocalar.
0: 3 oyuncu toplam 6 ikili mücadeleye girdi. Olayit'ten 0, Aslan 3, Salih 3. Toplam 3 oyuncudan 6 ikili mücadele. Mustafa Erhan Ekimoğlu tek başına 6 ikili mücadeleye girdi. Yani bunu artı olarak da yorumlayabilirsiniz. Bakın çocuk ne kadar ikili, evet, mücadeleye giriyor, mücadele ediyor, evet, diye. Ama ben bir santrofor olaraktan, zaten senin orta sahada bunu yapacak oyuncuların var. Ben bunu eksi olarak yorumluyorum. Ben diyorum ki bu kadar ikili mücadeleye girme. Daha çok gol noktasına git. Daha çok golle buluşmaya çalış. Enerjini de geride harcama diyorum.
1: Bravo. Hocalar da hep söyler zaten. Stoperlerin kucağına fazla yapışmayın derler. Değil mi hocam? Santroforlara çok fazla stoperlerin kucağına
0: teşekkür
1: durmayın.
0: Ediyorum, bana
1: ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim. Güzellerden
2: yakalar. Ben eşlik edebilir miyim?
0: Tabii ki hocam.
2: Futbolcuların yaptığı hataları tespit etmek çok önemli. Ama onların ne yapacağını anlatmak da önemli. Sen defanssın, ben Mustafa'yım. Şimdi oradan böyle bir pas geliyorsa artık benim sana fake atmama veya buradan dolaşmama gerek yok. Bak, ben buraya geçtiğim anda o top sana gelecek.
1: Hayır, sen araya burada, bırakır diyor hocam.
2: Hocam bir şey söylüyorum. Şimdi zaten defans burada. Ben burada duruyorsam o yüzden sordum. Top nerede? Top oradan geliyorsa benim bir yerlerden fake atmama gerek yok ya. Bak, yapacağım tek hareket. Hop, sen bittin.
0: Ya bu da olur.
2: Bak,
0: ya
2: sen, benim bu gibi örnekleme değil sadece. Bak, bu da olur değil. En doğrusu bu, ötekiler olmaz. Bak, ben oralarda dolaşıp fake atma yerine bir adım attım. Sana değmeden. O topu da benim arkadaşım buraya da atmayacak. Yani kale buradaysa...
1: Ömer şunu söylüyor.
0: Bana değil mi?
1: Seçeneği de yapabilirsin. Ömer şunu söylüyor.
2: Kale buraya atacak. Ben seni sağ tarafıma almışım. Yürüyerek giderim. Senin o topa müdahale etmeden ben o golü yapar gelirim.
0: Hocam ya, önemli bir şey söylediniz. Savunmaya değmeden dediniz. Ben de diyorum ki savunmaya bak, değme diyorum zaten. Mustafa hayır, için söylüyorum. Yani.
2: Hayır bak, ben değebilirim de bu... oyun içinde izinli kuraldır, şarj. Bak, ben sana bunu değdiğim anda bu faul değil. Benim değmeme gerek yok diyorum. Bak, ben bunu attığım anda sen ya beni yere indireceksin, penaltı
0: doğru,
2: alacağım.
0: Çünkü ben dezavantajlıyım şu an.
2: Veya anda benim golü nasıl attığımı izleyeceksin.
0: Şu ben yanlış anlaşılmasın. Ben size şey demiyorum hocam. Savunmaya değme demiyorum.
2: Savunmayı da anlatayım sana.
0: Futbol bu sonuçta.
2: Senin durman gereken yer burası. Anlatabildim, burası değil. Çünkü o top bana gelirse sen benden önce keseceksin. Oraya oynanırsa benden önce
0: hocam
2: gideceksin.
0: Benim durmam gereken yer yani burası da, bak, savunma da hata yapıyor. Yani ben şunu söylemeye
2: tamam,
0: çalışıyorum.
2: Ben bir tane savunmanın ve forvetin ne yapması gerektiği en doğru iki şeyi söyledim.
0: Burada şu, bizim pozisyonlarımızı unutun tamamen. Ben aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü burada doğru pozisyon alırız, yanlış pozisyon alırız. Sonuçta
1: çok güzel anlattın.
0: Hani sahaya
1: indiniz,
0: ben
1: katılıyorum sana.
0: O anlamda bir hocada tecrübem yok sizin gibi. Ama önemli olan nokta Mustafa'nın ilk, yani o şarjı alma düşüncesinin olmaması lazım. İlk golü düşünmesi lazım.
2: Hayır, %100 ama sevgili Ömer bakın.
0: Ben aslında sadece bunu anlatmak istiyorum.
2: Bu gençlere biz bunu öğretmiyorsak kulüpte, demin anlattım, özel hocayla değil, kulüpte bunu öğretmiyorsak, ben futbolcuya Mustafa'ya desem ki Mustafa her gün sana iki idman var, Mustafa koşa koşa gelir. Ne zamana kadar geliyor bizde genelde futbolcular? Beşiktaş'ın 11 futbolcusu olana kadar. Ondan sonra gelmemeye başlıyorlar. O zaman da zaten zirveye
1: Ömer,
2: çıkamıyorlar.
1: Yani şunu söylemeye gereği duydum. Sevgili başkana seslenmek istiyorum. Sevgili başkanımız, yani buradan tabii ki yayınları izliyor, onun kulağına da gidiyor. Haberim var. Şimdi bakıyorum abi, bilet fiyatları çok yüksek. Hadi evet, onları da bir geçiyorum. Yani orada bir istisna sağlayabilirdi. Yapması gerekiyor. Yılın maçına çıkıyor Beşiktaş. Yani yılın maçına çıkıyor içeride. En önemli maçı bu sezonun şu ana kadar gelinen noktaya bak.

0: yapılırsa en önemli maçına çıkıyor. Bilet fiyatları çok yüksek sevgili başkanım. Hadi bunlara belki önlem alamayabilirsiniz. Belki bundan sonra değiştirilmeyebilir. Ama en azından devir hakkını açsınlar. Sonuçta bu hafta içi oynanacak maç. Hafta sonu olmuş olsa tamam, bir nebze bir kenara insanlar evinden işine gidene kadar, işinden stada gelmesi, İstanbul trafiği o bu derken baya bir yoğunluk yaşanıyor sevgili başkanım. Burada bir istisna sağlayın, en azından devri açın da taraftar gelemeyenler, genç kardeşlerimiz, üniversiteli genç işte liseli kardeşlerimiz orada o gelecek, o taraftarlarla beraber coşkuyu yaşatabilecek, futbolculara o enerjiyi verecek. Yani genç öğrenci güzel kardeşlerimiz var. Sevgili başkanım burada eğer bilet fiyatlarına bir esneklik sağlarsa muhteşem olur. Sağlayamadı diyelim, devre atsın. Sonuçta bundan dolayı çok şikayetler var. Yılın maçına çıkılıyor. Evet, bak yılın maçı. Yani oraya yani gelen taraftar onu hissettirsin, futbolcular da hissetsin. Biz çünkü sahanın içinde devamlı yaşadığımız için, bildiğimiz için bu önemli bir detay. İnşallah bakalım bununla ilgili bir
1: fiyatlarda,
0: düzeltme yapılır.
1: Tabii en üst 15.000, yani o en tabii en şey VIP, en altta 1850 lira.
2: Ki bu Beşiktaş'ın, bakın Okan tebrik ediyorum seni. Ha. Türkiye'deki en büyük soruna değindi. Beşiktaş'ı örnek verdi, Galatasaray'a örnek vereyim. Galatasaray'ın bir maçına gidiyorsun. En kötü kale arkası, dürbünle seyretmen gereken yerler 2500'den başlıyor, 50.000'e kadar gidiyor. Artık bizim statlarımızda gerçek, karşılıksız seven, karda, kışta, sıcakta, soğukta karşılıksız seven, tamam, taraftarları statlarda göremiyorsun.
0: Aynen öyle.
2: Statlarda o paraları ödeyecek kişileri görüyorsun. Onlar da genelde o taraftar profilinden çok uzak. Mustafa bir hata yaptığı zaman eleştiri. Ersin bir hata yaptığı zaman bu eleştiri. Ya bütün kulüplerin lider, o kulübe senelerce hizmet etmiş futbolcuları protesto edilmedi mi kendi taraftarları tarafından?
1: Ne dildi?
2: Neden? Çünkü oraya giden adam zengin adam.
3: He, şeye çok güzel bir noktaya o değindi yüzden, gerçekten de o kadar.
2: Eğer sen o biletleri o fiyatlara abi satsan bile en azından bütün bak, kulüpler oraya gerçek bak, taraftarın da gelebileceği, onların ödeyerek bak, girebileceği hocam,
0: bravo,
2: bir bölüm
0: bravo
2: yapsın.
0: Artık bu istek değil, hep söylerim, ihtiyaç, yani bu taraftarın ihtiyacı var bu kupaya. Ki bu kupayla da taçlandırması gerekiyor futbolcu topluluğu, teknik direktör ve yönetim kurulu. Sonuçta ciddi maliyetler, hedefler, planlar, takımın vaatler verildi. Bir son bir şey söyleyeyim abi. Tabii. Eğer ki yani bu kupa maçında Allah korusun, tabii aksi konuşmak istemiyorum ama burada da artık yönetimin de taraftarı düşünerek, sonuçta orada ailesinden, çoluğundan, çocuğundan yiyeceği, belki çikolata alacağı, belki oyuncak alacağı parasından fedakarlık yapıp oraya gelecek insanlar, okulundan fedakarlık, dersinden, kantininden, tostundan alacağı ayranından, suyundan fedakarlık yapıp gelecek liseli, üniversiteli kardeşlerimizin yani burada bu zorluğu çekmemesi gerekiyor. Sonuçta onlar açısından da, taraftar açısından da çok önemli bir maça çıkılıyor. Ondan dolayı sevgili başkanım, sevgili yönetim kurulu, lütfen en azından fiyatlarda indirim, bilmiyorum şu anda liste açıklanmış, yapılır mı yapılmaz mı? Eğer ki yapılamıyorsa abi devir hakkı tanınsın. Tanınsın çünkü o stat tıktım tıktım olması gerekiyor. Bu maç Beşiktaş camiası açısından hem yönetim hem teknik direktör açısından bak altını çiziyorum. Çok önemli bir maç. Bu kupa çok önemli.
2: Geleceği açısından hocam.
0: Tabii genel anlamda yönetim.
3: Şunu da sorayım Murat abi. Sonrasında Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Tedesco'nun dediğim gibi hem uğurlanışına hem karşılanışına. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olsaydı bugün, Konyaspor maçının biletleri böyle olur muydu? Kupadaki yarı final maçının. Yani şunu demeye çalışıyorum. Beşiktaş adına sezonun en önemli maçına dönüşmüş olabilir. Fakat bunun ceremesini taraftar bu bilet fiyatlarıyla çekmek zorunda
1: ben
3: değil.
1: Ben sana şunu söyleyeyim.
3: Ya onu ben anlamadım gerçekten yani.
1: Yani Beşiktaş taraftarının burada fedakarlık yapacağı bir nokta yok. Burada fedakarlığı yönetim yapacak.
0: Bravo Murat abi.
3: Evet, ben
1: gerekirse
3: de konuyu
1: o bilet bravo fiyatları ben, tek bir standarda bağlayacak rakamı. Uygun bir rakama verecek. Çünkü taraftar zaten görevini fazlasıyla yaptı.
0: Bu seneyle.
1: Her hafta yaptı.
0: Hakkını var ya, sonuna yaptı, dibine her şeyle
1: yani,
0: yaptı. Doğru söylüyorsun. İçeride dışarıda.
1: Takım bir hafta kazandı, bir
0: bugün
1: hafta
0: Antep'te
1: kaybetti. Bir
0: tıklım
1: hafta kazandı, bir hafta kaybetti. Ama buna rağmen İstanbul'da oynadığı bütün maçlarda ortalama 35-40 bin kişi gelip
0: aynen
1: Beşiktaş'ın
0: öyle
1: bu yarıştan kopmasına rağmen, şampiyonluk yarışının içinde olmamasına rağmen, Fenerbahçe'ye evinde kaybetmesine rağmen, diğer Galatasaray'la oynadığı maç, Trabzonspor'la oynadığı maç bakıldığında Gençler Birliği'ne kaybetmesine rağmen, kaybettiği puanlara rağmen

0: Her maçta geldi doldurdu. O zaman ben de Okan'a %100 katılıyorum. Bu bir final maçı. Bu hoca diyor, biz demiyoruz. Arma maçtan önce de dedi. Maçtan sonra dedi ki
1: biz en
0: önemli maçımızı oynayacağız dedi. Dolayısıyla da bu maçta 40 binse 40 bin, 45 binse 45 bin. Ama yani 1850, 2200, 2500 bunlar yani bana göre pahalı rakamlar.
2: Sanıyorum.
0: Dolayısıyla da belki buradan bizi duymuşlardır. Evet,
2: mesajda yerine ulaşmıştır bence
0: yani burada
2: diye
0: özür dilerim. Son yani. Sözüm. Burada yönetim şunu söyleyemez başkan. İşte taraftar fedakarlık yapsın burada diyemez. Burada fedakarlık siz yapacaksınız.
2: Bütün sezon yaptı zaten aynen öyle. Bence de güzel bir noktaya değinmiş olduk Beşiktaş taraftarı adına diyelim. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de Tedesco ile zaten yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe yarın Başakşehir'i konuk edecek. Ama maçtan daha çok konuşulan görüntüler vardı bugün açıkçası değerli izleyenler. Tedesco İstanbul'dan kalabalık bir şekilde uğurlandı. Çok alışık olduğumuz bir görüntü değil bu. Evet, zaman zaman hani taraftarın böyle idoli olan oyuncular giderken olurdu bu. Ama bir teknik adam, ki teknik adamlar zaten genelde kalabalık gelir, yalnız giderler. Jose Mourinho da aynı kaderi yaşamıştı. Tedesco'nun hem uğurlanış görüntüleri ki ekranda, hem de Stuttgart'ta Almanya'da çok yoğunluk olduğu için arka kapıdan çıkmak zorunda kaldı. Domenico Tedesco Stuttgart Havalimanı'nda, o görüntüler de şu anda ekrana geliyor. Konuşacağız. Tabii şuradan başlamak lazım. Yine Murat abi seninle devam edebiliriz. Tedesco sence bu uğurlanış, bu karşılanış Fenerbahçe'de başarılı oldu mu? Bu görüntüler bunun sebebi mi? Yani şimdi gerçekten çok ilginç görüntüler var hani baktığımızda. Son haftalardaki hayal kırıklıklarını düşünüyorum. Görüntülere bakıyorum. Çok açıkçası örtüşmüyor. Çok beklediğimiz görüntüler değil bunlar. Burada aslında bu görüntülerden şu çıkıyor gibi görünüyor. Fenerbahçe yönetimine sanki taraftar sen hatalısın. Ama Domenico Tedesco o kadar da hatalı değil ya da Tedesco erken mi gitti şeklinde bir soru soruyor sanıyorum taraftar. Bu görüntülerde bu soruların karşılığındaki görüntüler gibi geliyor bana.
0: Bak bir kere şunu söyleyelim. Bu bir grup taraftarın duygusallığı şeyiyle bir bakış açısı falan da ben baktım gördüm bu süreç içerisinde. İşte Samandıra'da başlayan işte sevgi sonra... İşte bugün gidiş sonra orada tam belli bir organize olunmuş. Demek ki bir karşılığı var. Millet boşu boşuna mı sarılıp fotoğraf çektiriyor bilmem. Bunun ben hocanın başarı ya da başarısızlığıyla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu başka bir şey. Şimdi bundan önce Nobran tip yani bir cins bir teknik direktör vardı. Kimdi? Mourinho'ydu. Adam kibirli, ukala, küstah. İşte bizi küçük görüyor, Türkiye'yi küçük görüyor, Türk futbolunu küçük görüyor. İşte Samandıra'da sevilmiyor. Efendim onun masası ayrı. Ekibiyle ayrı yemek yiyor. Oyuncular gidip bir diyaloğa giremiyor. Ne bileyim bir malzemecisi, bir sağlıkçısı, bir doktoru girip direkt bir diyaloğa giremiyor. Ve basın toplantılarında soru sorduğunda seni aşağılıyor. Efendime söyleyeyim basın mensuplarına işte laf geçiriyor. Başkasına bir şey söylüyor. Şimdi böyle bir model vardı. Bu modelden daha ılımlı, işte nezakete daha çok önem veren, İşte taraftarla empati kurmaya çalışan, Samandıra'da efendim orada görevlilerle bakıldığında Samandıra'daki şeyleri güvenlikte çektiriyordu kardeşim. Oradaki evet. Personelle de böyle vedalaşmış. Ahçısından mutfağa ona sarılmış falan. Bayağı herkes müzikçisinden ahçısına kadar herkesle bu şekilde vedalaşmış. Duygusal bir şey yaşanmış yani. Ki oyuncularla da vedası çok şey sıcak geçmiş. Şimdi böyle bir durumdan, böyle bir adamdan, profilden Fenerbahçe böyle bir profile geçti. Bakıldığı zaman burada bence insani öğeler ağır bastı. Yani onun başarı ya da başarısızlığıyla ilgili. Bugün mesela bir yerde de okudum. İşte neyi? En düşük puanı almış da en başarısız hoca olmuş. Efendim böyle nasıl sevilirmiş de şöyleymiş de böyleymiş de. Yani bu başka bir şey. Bak başarıyı başka bir yere koyuyorum. Sevgi ortamını başka bir yere koyuyorum. Bence buradaki verilmek istenen mesaj şuydu. Ya da bu taraftarların ya da paylaşanların, bu duyguyu paylaşanların. Ya taraftar dedi ki kardeşim bizim derdimiz artık teknik adamlarla değil. Problem sizsiniz. Siz kötüsünüz. Siz başarısızsınız. Başkanlar başarısız, yöneticiler başarısız. Ve biz sizin bu kaosunuzdan, seçimlerinizden, kongrelerinizden bıktık kardeşim. Bize illallah geldi dedi artık. Bıktık. Bunun faturasını hocaya kesemezsiniz. Kesecekseniz faturayı kendinize kesin ama öyle bir kesin ki ne düzelecekse artık düzelsin. Şimdi seçim var, işte adaylar çıkıyor, rakamlar havada uçuyor. Yok o onunla görüşüyor, yok öbürü 500 milyon veriyor, öbürü 300 milyon euro getiriyor. 1 milyar euroda konuşulmaya başlandı filan filan. Ya bunlar mesele değil ki, bunları da çözemezsiniz zaten.
2: Tabii
0: ki. Fenerbahçe'nin problemi bu değil. Yani bunu anlamak lazım öncelikle. Ve bence buradaki bu hocanın olan bu sevgi, işte burada, orada, sağda, solda bir birikmişliğin bardağın artık taşmasıydı. Yani bu takıma 12-13 tane teknik direktör geldi gitti.
2: Evet.
0: Bu adamın da bu işte emeği var. Yani dediğim gibi bakıldığı zaman yani kavgacı değil, üslubu kavgacı değil. Gerçekten maçlarda çılgın sevinçler yaşadı. Oyuncularına hep sarıldı. Öyle oldu, böyle oldu. Bak tekrar söylüyorum, başarılı ya da başarısız. Bana göre orta başarılıydı. Çok da başarılıydı. Başarılı olsa zaten kalırdı. Zaten 3 maç daha kalsaydı ya niye gitti ki?
2: Hayır, peki.
0: Yani ne oldu şimdi bu ayın 6-7'sinde seçim yapacak olan yönetim? Niye yolladınız ki hocayı? Yani ne oldu? Zaten siz gideceksiniz. Sizin tasarrufunuzda değil ki hocanın kalıp kalmayacağı. Yeni gelecek olan başkan tasarrufta bulunacak yani. Belki de çalışacaktı onunla. Bilemeyiz tabii bunların hepsi şey. Ama şu yaşananlardan yani hepimize çok değişik geldi. Ben görmedim yani uzun zamandır böyle
2: ya şöyle
0: bir şey. Hiç hatırlamıyorum böyle bir şey yani.
2: Son şampiyonluktan sonra 13 farklı teknik adam gelmiş Fenerbahçe'ye. Peki 13 tanesi de mi bu iklimi oluşturamadı taraftarın üzerinde? Yani Domenico Tedesco'daki
0: bak sadece hoca değil. Artık biraz önce dediğim gibi ben şöyle görüyorum. Yani bu buradaki mesaj yönetime, başkana ve bundan öncekilerine ve camia içinde yaşanan kaosa. Ya taraftar bıkmış kardeşim. Fenerbahçe taraftarı tutunacağı en ufak bir dala bile sarılıyor. Yani yüzü gülen bir insana sarılıyor. Yani mutlu olabileceği, umut görebileceği, en ufak bir umudu görebileceği bir insana sarılıyor. Onunla bir fotoğraf çektirme gereği duyuyor. Gitmesin diye bir mesaj veriyor. Ya bu hale gelmiş Fenerbahçe. Bence olaya bu açıdan bakmak lazım. Yani sosyolojik evet. Bir olay bu ya. Yani bu şu anda yaşananlara bu kadar yani normal ya da bunları bir küçümsenecek bir durumu yok bu işin. Yani bu çok bu adamın başarısından kaynaklanan bir şey değil. Yani sadece ondan kaynaklanan bir şey değil. Evet adam bir takım izleri bırakmış. Dediğim gibi yani medyayla kavga etmedi. Her türlü soruyu da sordular. Bizim gazeteci arkadaşlarımız da küçümsedi yeri geldiğinde böyle şey sorular da sordular. Stajyer dendi, okullu dendi, bilmem ne dendi. Bir sürü dendi. Yani geldik kısmen işini yaptı. İşte başarılı olduğu noktalar var. Bak derbileri kazanmış. İşte beraberlikleri çok fazla ama sonuçta başarısız oldu değil mi yani? Bakıldığında bir görüntü itibariyle başarısız. Son haftalara baktığında Fenerbahçe ciddi puan kayıpları yaşamış. Şampiyonluk yarışının gerisinde kalmış. Ha ama Talisca'ya da penaltıyı atsaydın kardeşim. Ederson o şey maçında, Rize maçında o hareketi, o aptal hatayı yapmasaydın. Yaptı adamın sonunu getirdiler. Bence taraftar biraz da buradan empati yapıyor. Yani bunları da düşünüyor. Ondan dolayı sarılmış. Ama buradaki dediğim gibi asıl nokta yönetimler ve başkanlar ve bunların başarısızlıkları. Başarısızlar. Çok başarısızlar.
2: Peki Ahmet Hocam bu görüntüler gerçekten de Tedesco'luk bir şey yok muydu görüntüsü mü sizce?
3: Biraz anlayamadım. Tedesco'luk bir şey yok, yok muydu?
2: Tedesco'luk belki bir şey yoktu. Yani taraftar hani Tedesco'luk bir şey yoktu. Bu başarısızlık Tedesco'nun sebep olduğu bir başarısızlık ya, değil mi diyor bu görüntülerle?
3: Ben o anlamı yüklemiyorum. Bir defa bu görüntülerden çok keyif aldığımı söylemekle başlıyorum. Neden? Yani bu olması gereken, bakın başarısız da olan, belki insani yönden Tedesco kadar yüksek seviyeleri çıkmayan biriyle de sen yollarını ayırıyorsan, onunla nasıl birleştirsen, genelde yolları öyle ayırmayı da biliyor olman lazım. Yani bu sadece iki tarafın o anki ilişkisinden çok daha önemli. Neden? Çünkü Tedesco'nun yerine bir başka teknik direktör gelecek. O gelen teknik direktör belki de yabancı biri olacak. Türkiye'yi hiç bilmeyen biri olacak. O teknik direktör buraya gelirken ya ben mesleki yönden burada ne yaparsam yapayım beni orada sevecekler, bana saygı duyacaklar. Belki de benim yaptıklarımdan dolayı

0: Ben o kulüpten, parantez içinde söylüyorum, kovulsam bile onlar beni severek, saygıyla uğurlayacaklar konularını biliyor olması o teknik direktöre burada yapacağı işlerde çok büyük destek olur, yardımcı olur. O yüzden güzel bir şey yaptılar. Bütün Türkiye'deki bütün kulüplerin bence yapması gereken de kesinlikle bu. Şimdi olayı bıçakla keser gibi, Tedesco çok kötüydü, başarısızdı veya taraftar bununla böyle bir mesaj verdi diye böyle çok net kesme yerine bunu ben şöyle yorumlayacağım. Belki de buraya kadar gidip Tedesco'yu uğurlayanların içinde sezon içinde belki statta Tedesco'nun bazı uygulamalarından memnun olmadığını dile getiren, belki de evlerinde arkadaş grubunda hocam bu da yapılır mı diyen mutlaka çok kişi de vardı. Bunu birbirinden ayıralım. O yüzden ben Tedesco'nun davranışları itibariyle, bakın, insani değerleri itibariyle diyorum, teknik donanımı, teknik direktörlük donanımı değil, Türkiye'de birçok yabancıya örnek olabilecek davranışlarda bulundu. Bir defa kayıtsız şartsız kiminle karşılaşsa Fenerbahçeli olmayan da bütün insanlara saygı gösterdi.
1: Bravo.
0: Sokakta veya restoranda, ki restorana da çok gidemedi. Belki oralara gitseydi mesleki yönden bile daha ileride olacaktı. Şimdi ben futbolculardan şunu biliyorum. Futbolcu senden uygulamalarından rahatsız olabilir. Ben oynamayı hak ediyorum, sen beni oynatmıyorsun. Ya futbolcu senden şikayetçi olabilir. Arkadaşına der ki ya Okan, ben hak ediyorum, oynatmıyorum.
2: Tabii tabii, oluyor bunlar.
0: Ama bunu söylerken de Okan'a şunu da derim. Ya beni oynatmıyor ama bu adamın kalbinde bir kötülük yok. Bak evet. Bu cümleyi kuruyor olmak tamam. Bile çok büyük bir avantajdır. O yüzden futbolcularla iyi ayrıldı. O yüzden taraftarlar ona böyle davranıyor. O yüzden bu beni ne kadar mutlu ettiyse de şu gerçeği söylememe de izin ver. Tedesco'nun Fenerbahçe'deki teknik direktörlük uygulamalarında çok büyük hatalar vardı. Bu hataların ben kısa zamanda kesileceğini, biteceğini düşünmedim. Ve Tedesco ile yolların ayrılmasını doğru buldum. Bu yollar belki daha önceden ayrılmalıydı. Hatta Tedesco, sen yeni bir hoca alıyorsan onun her şeyini biliyor olman lazımdı. O Tedesco'yu belki de tercih etmeden önce ondan sana daha faydalı olabilecek bir hocaya gitmen lazımdı. Ama biz şunu yapıyoruz. Biz birini övmek istiyorsak onu öyle bir övüyoruz ki onun eksiklerini, her şeyini kapatıyoruz. Sonunda öğrendiğimiz zaman şampiyonluk kaçmış oluyor. O yüzden bunu baştan biliyor olmak lazım. Ama şu cümleyi de ben hep kuruyorum. Bir kişi iyi insan değilse seni belki şampiyon yapabilir. Ama senin için hiçbir zaman en doğru hoca olamaz. Bir insan iyi değilse en doğru ekonomist olamaz. En doğru tüccar olamaz. En doğru insan, en doğru X bir meslekten biri olamaz. Türkiye'nin artık gerçekten iyi niyetli, birbirlerine saygı gösteren, birbirini seven insanlara daha çok ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'de bilgili insan var. Ama sırf bunlardan dolayı, çekememezliğimizden dolayı, birbirimizi sevmediğimizden dolayı, birbirimize saygı göstermediğimizden dolayı biz maalesef kendi aramızdaki bu değerleri yitiriyoruz. O yüzden futbolda da çok değişti. Bakın, Tedesco'dan daha fazla hatalı gördüğüm bir yönetim grubu var. Ya ben başkan olarak ben sana ultimatom verirsem, bu taraftarın karşısında da, bu takımın karşısında da, futbolcu seni sevse bile otoriteni kaybedersin sevgili Ömer. Yani ne demek otorite, ultimatom vermek? Ya biz Türkiye'de şunu yapıyoruz ya. Biz diyoruz ki teknik direktör alıyoruz. Sonra da o teknik direktöre ne yapması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini söyleyen yardımcılar arıyoruz. Onun ne yapması gerektiğini söyleyen yöneticiler, yanına adamlar koyuyoruz. Ya orada amir bensem, en iyi, en doğru teknik işleri bilen kişi bensem, sen benim yanıma niye bana bir şey öğretmeye kalkan, niye bana, benim ne yapacağımı anlatan birini koyuyorsun? O zaman gönder beni, onu al. Daha iyi biliyorsa o işi. Bakın, bizim teknik direktöre doğru bir şekilde, yabancıysa rehberlik edecek kişilere ihtiyacımız var. Ama o kişiler hocayla birlikte çalışmalı. Hocaya hocam bunu yapacaksın, şunu yapacaksın değil. Önüne bütün doğruları koymalı. O tercihleri hoca yapmalı. Saha içinde varın karar vermemesi gerekir. Orta hakemin, hakemin karar vermesi gerektiği gibi. Peki Fenerbahçe'de Tedesco'ya en çok yardımcı olan, olmaya çalışan, onun en çok görüştüğü kişi kimdi? Bence Devin Özek. Ya sevgili Devin Özek'in de iyi niyetinden şüphem yok. Ama sevgili Devin Özek, yani Türkiye'den çok, Türkiye mentalitesinden çok Almanyalı, Almanya mentalitesini biliyor.
1: Ne tecrübesi var hocam ya?
0: Hocam bir izin ver anlatayım. Bizi bilmiyor diyorum. Tecrübesi değil, tecrübe dahil.
1: Ne hale getirdi
0: bak,
1: Fenerbahçe'yi?
0: Bak bilgili de olsa. Şimdi sen, seni zaten yeteri kadar tanımayan, bilmeyen bir teknik direktörün rehberi olarak böyle birini seçiyorsan oradan hiçbir şey olmaz.
1: Olmadı.
0: Olmadı da. Çok basit bir örnek vereceğim. Bakın, iki ülke arasındaki bir ayrılık. Bugün Almanya'ya git, Bayern Münih'in teknik direktörünün dışında her kulübün teknik direktörü bir oyunu kontrol ediyorsa ben başarılıyım diyebilir. Başarılı da olur orada. Neden? Oyunu kontrol etmek demek zaten galibiyete daha yakın olmak demektir. Oradaki bütün takımların oyun felsefesi bu. Tedesco geldiğinden beri oyunu kontrol etmeye çalışıyor. İlk yarılarda rakip yarı sahaya geçmeden oyunu kontrol etti. Onun rehberi diyecek ki, hocam diyecek ya, Fenerbahçe oyunu kontrol etmez. Fenerbahçe oyunu dikte eder. Yani bu farkı hem teknik direktör hem de rehberi bilmiyorsa, işte o takım oyunu kontrol etmeye çalışır. Yani bir maçta değil, üç maçta değil, 10 maçta puan kaybeder. Sonuçta bu olur. Bu örnekleri çoğaltabiliriz tabii.
2: Peki, Okan var mı eklemek istediğin Tedesco ile ilgili?
3: Yani şunu söylemek istiyorum. Ben neye bakarım biliyor musun? Şimdi büyük takımlarda oynanan oyuna, alınan oyunculara ve sonuca bakarım. Bunlar çok önemlidir. Şimdi bir takım eğer şampiyonluğa oynamak istiyorsa, bir kere oyun gücü sahada, karakteri, mücadelesi, her anlamda rakibine göre üstünlük kurması ve sağlaması gerekiyor. Sonuçta kendi seyircin, formanın vermiş olduğu büyüklük. Yani bu Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon hepsi için geçerli. Ben hem şampiyonla oynayan takımda, büyük bir takımda oynadım. Hem de küme düşmeye oynayan ve Anadolu takımlarında da oynadım. Orta derecede, orta sıralarda oynayan takımlar. Bunun getirisi daha büyük avantaj ama bunun sorumluluğu çok üzerinde hissedebiliyorsun yani. En ufak baskıydı, en ufak bir hatada acaba nasıl bir sonuçlarla karşılaşabilirim tedirginliği de sahaya çıkıyorsun. Bizim dönemimiz öyleydi. Biz karakter koyuyorduk yani. Tamam, kötü oynadığımız dönemler oldu, kötü oynadığımız maçla mücadele ettiğimiz dönemler oldu ama şimdiki jenerasyona bunu çok fazla benimsetemiyorsun, anlatamıyorsun veyahut da yerleştiremiyorsun. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluk oyunu oynadı mı sezon başından bugüne kadar? Yok. Belki devre arasına kadar zaman zaman bunu gösterdi ama devre arasından sonra bence hiçbir o güveni vermedi camiasına, taraftarına. Rize maçı, Antalya maçı, Kasımpaşa maçı, Karagümrük maçı. Babacığım bu maçları sen santraforun olsa da olmasa da elindeki kadro kalitesiyle kazanma olasılığın yüksek mi? Yüksekti. Puanları kaybettin. En azından bunlardan iki tanesini kazanmış olsan hala oradaydın. Yani kusura bakma. Bu maçlarda bu takımın başında bu mağlubiyetleri, bu beraberlikleri alırken başında kim vardı? Sevgili Tedesco vardı. Gelelim devre arasına. Devre arasında da yani bu takımın yani bas bas bağırıyordu. İyi bir santraforla, iyi bir sol beke ihtiyacı vardı. Stopera de bir nebze stoper alırdın, Osterwold'u da oraya çekerdin. Yani Skriniar'ın yanına bas bas bağırıyordu. Bunu gören, göremeyen ve gören ve göremeyen, bak gören ve göremeyen, görüp de mi göremeyen veyahut da farklı bir planları mı olan bir yönetim kurulu ve başkanı Saadettin Saran eğer oraları dolduramadıysa çok büyük hatalar yaptılar. Yani bu peş peşe gelen hata sirkülasyonu bu duruma getirdi seni. Ha, bu görüntüler tabii ki de hocaya belki

0: Yani duruşundan, karakterinden hocamla sevgili Murat abi çok iyi özetledi, anlattı. Çok fazla yani oralara girmek istemiyorum. Onlar zaten söyledi, farklı cümle kurup da yani konuları uzatmak istemiyorum. Yani burada sorumlusu kim abi? Hem hoca hem yönetim kurulu. Yani artık söylenecek bir şey yok. Yapsaydın devrası iki tane baba net oyuncu ön tarafa bir de stopere. Belki Todesco şu anda bu görüntüleri kupayla kutluya olma ihtimali daha yüksek olabilirdi. Yani bu görüntülerde hiç alışmış olduğumuz görüntüler. Hayırlısı olsun diyelim bakalım, bundan sonra kim maçlara bakarız diyelim.
1: Evet, peki teknik adam kim olmalı onu da konuşalım tabii ki bu ayrılık görüntülerinin.
0: Ben kısa ve net söyleyeyim, abilerim hocalarım konuşsun. Ben tek kısa söyleyeceğim, bence İsmail Kartal olmalı şu anda.
2: Şu Murat anda abi. Mı?
0: Şu anda bile olur.
2: Gelecek sezon için.
0: Gelecek sezon yani.
3: Gelecek sezon içindir.
0: Yani şu anda da getirebiliriz. En azından takımı tanır. Yani tanıyordur da yani o çocukların ruh halini, psikolojisini burada daha içeride olduğu için içlerine girebilir o tanıma anlamında.
2: Yani tabii bu bakış açısıyla olabilecek isimlerden bir Aykut Kocaman da olabilir. Ne bileyim yani.
1: Çok şimdi konuşuluyor burada, mesela.
2: Burada önemli
1: İsmail
2: olan.
1: İsmail Kartal'dan daha çok konuşuluyor.
2: Yani başkan... Başkan kim olacak bir kere? Tabii şimdi bu şimdilikten bunu konuşmak erken yani bu...
0: Ya seçim... Başkan örneği X1 oldu. Hoca kim olmalı sence?
2: Yani hayır. Zaten çalışıyor herhalde başkan adayları ki...
0: Ya sana
2: işte
0: göre kim
2: Mehmet,
0: olmalı?
2: Mehmet Ali Aydınlar'ın mesela hoca adayının Klopp olduğu ve kendisiyle de bir görüşme gerçekleştirildiği söyleniyor. Yani şimdi işte... Sonuca çabuk giden, şampiyonluğa çabuk giden Conte yine aynı şekilde ismi
1: Klopp telaffuz. İlk sezonlarda çok şampiyonluk yok onu söyleyeyim yani.
2: Yani Conte'nin daha bakıldığı zaman işte kısa vadede başarı
1: daha hızlı
2: ama
1: sonuç alabilirsin.
2: Başarıya giderken de işte süper bir kadro, sistem yani ona hazır bir şeyi sunacaksın, önüne koyacaksın. O da sonuca gidecek. Şimdi bu olabilir mi? Olabilir. Yani bu şu anda ekonomik olarak bunları yapabilecek adaylar var. Ama tabii daha bu adayların projelerine dair, bu düşüncelerine dair, yerli mi yabancı mı teknik direktör adaylarına dair net bildiğimiz bir şey yok. Ben sadece konuşulanları söylüyorum perde arkasında. Yani işte Klopp ve Conte'nin isimleri olarak yani çok bir kere üst segment isimler. Ve gerçek olan ne? Fenerbahçe'nin kim gelirse gelsin başkan, kim gelirse gelsin birinci sıraya yazacağı şey ne? Şampiyon olacağız. Yok, başka bir seçenek yok. Başka bir şey diyemez. Bize zaman verin diyemez. Bize 3 ay verin diyemez. 6 ay verin diyemez. Yok böyle bir şey. Ancak önce şampiyon olur. Ondan sonra sistemsel olarak zaman kazanır. O 3-4 yıllık bir yapılanmada başka şeyler yapacaksa yapar. Bu ayrı bir şey. Ve bunları yaparken de evet yani öyle bir hoca getirecek ki ben yabancı olacağını düşünüyorum. Bütün başkan adaylarında yabancı hoca düşünüyorum. Yani ama tabii şu anda son 48 saattir konuşulan bir şey de var. İşte Sayın Aziz Yıldırım'ın da pazartesi günü bir şeyler söyleyeceği, bir şeyler anlatacağı. Bu anlatacaklarını ve söyleyeceklerin içerisinde aday olabilir mi? Olabilir. Bu sürpriz olmaz. Çünkü orada bir yıl var.
1: Bir önceki bir seçimde hatırlayalım. Aziz Yıldırım dedi ki Jose Mourinho ile ben anlaştım. Sonrasında Ali Koç yönetimi de Jose Mourinho ile anlaşmak durumunda kaldı belki de. Ve böyle ilginç bir seçim
2: şimdi
1: ortaya
2: Klopp
1: çıktı.
2: İşi...
1: Bu seçimde de bence eğer herhangi bir aday...
2: Klopp gelir mi?
1: Ünlü bir teknik adamı açıklarsa iş değişebilir.
2: Klopp gelir mi?
1: Sanmıyorum. Tek cümle söyleyeyim yani.
2: Ya çok para veriyorum.
1: Ya şu anda
2: büyük yatırım yapıyorum. Gelir mi gelmez mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Leipzig'in önünde bulunan o kısaltma var ya, yani sponsor olduğu için adını vermiyorum. Tamam. Onun global olarak sportif direktörü. Yani sadece Leipzig'te değil, işte Leipzig'in, Paris FC'nin, işte Bragantino'nun, Brezilya'da birkaç tane daha kulübün yani global sportif direktörlüğünü yapıyor. Ya yani bu görevi bırakıp
0: rahat yerinde.
2: Gelir mi? Conte gelir mi?
1: Yani rahat yerinde.
2: Conte gelir mi? Conte çok ciddi konuşuluyor.
1: Gelebilir. Conte bir de böyle işleri sever. Yani şimdi ortada bir challenge var. Yani Fenerbahçe adına ortada bir
0: 12 senedir şampiyonluğu.
1: Evet yani 12 senedir, 13 senedir şimdi şampiyonluğa ulaşamayan
2: Juventus
1: bir Fenerbahçe
2: var. Değil mi?
1: 3
2: tane Juventus var. Napoli, Inter, Chelsea, benim hatırladıklarım. Bunlar da herhalde hepsi.
1: Şampiyonlukları mı?
2: Evet, şampiyonlukları.
1: Juventus.
2: Juventus.
1: Juventus'a bayağı bir var yani.
3: Ben biraz iddialı şeytanın avukatlığını yapayım mı?
2: Yapın hocam.
3: Fenerbahçe'de varsayalım kadroda 25 tane futbolcu var. Sen bir
2: ben söyleyeyim
3: takımı...
2: rakamı söyleyeyim mi hocam?
3: Yok, ben
2: rakamı.
3: İstiyorsan söyle.
2: 35.
3: 35. Sen istiyorsan her futbolcunun başına birer kulüp getir. Yani 35 tane kulüp getir. Sen her futbolcunun başına bir Conte getir. Yani 35 tane Conte getir. Günümüzde artık bir takımı bir teknik direktör tek başına şampiyon yapamaz. Bakın bu gerçeği bileceğiz önce.
2: Tamam hocam, ben biz şey ben yapar demiyorum ki zaten.
3: Biz ne yapıyoruz? İşte Fenerbahçe'de şu an onu birinci senede şampiyon yapacak teknik direktör arıyor. Bu yanlış değil, bu doğru. Ama şampiyonluk istediği o teknik direktör, teknik direktöre yönetim olarak neler yapması gerektiğini, neler bilen ve bunları yapan bir yönetim var mı?
2: Gerçek işte.
3: O transferleri yaparken o Klopp'un 35 tane Klopp'un 35 tane Conte'nin elindeki kadro öteki takımlara Klopp'lara rağmen Conte'lere rağmen geçecek kalitede mi? Bakın demek ki o takımın da zihniyetinin doğru olması lazım. Senin o teknik heyete o takıma en doğru çalışma ortamını sunman lazım. Bunu sunuyor musun? Bugün şu gerçeği konuşuyoruz. Yeri geldiği zaman Türkiye'de fedakarlık yapan, en çok üzülen taraftarlar oluyor değil mi?
2: Evet.
3: Ya bu sene ben Fenerbahçe taraftarının bile haklı yere küstüğünü çok yaşadım ya. Şimdi taraftar bile istemesine rağmen, inanmasına rağmen hep böyle tam şimdi dediği anda hayal kırıklığına uğradığı için o motivasyonunu kaybetmesi kadar doğal bir şey yok. Taraftar acaba o görevini tam olarak yaptı mı, yapabildi mi, yapacak mı? Sen bunları düzeltmeden oraya getireceğin teknik adama tamam ben zaten çok iyi bir kadro kurdum, çalışma ortamı da çok iyi. Şimdi top hocada dediğin anda o takım bir yerlerde yarı yolda kalıyor.
2: Hocam öyle diyorsun şimdi da bu takımın şampiyon olmaktan başka hiçbir seçeneği yok. Bunun içinde peki, gelecek olan kişi bu benim fikrim.
3: Peki,
2: 500-600 milyon euroyu koyacak peki, buraya Conte mi? Peki, kardeşim peki, gel sana peki, 30 milyon euro veriyor. Başka peki, yok bir şey seçeneği
3: peki,
2: yok.
3: Peki sevgili Murat sorum şu. Bir varsayım sorusu.
2: Buyurun
3: sen
2: hocam.
3: İstediğin İstediğin teknik direktörü, direktörleri aldın, istediğin oyuncuları takımı kurdun, istediğin kadar onlara para da verdin, öyle bir ortamı da yarattın. Şampiyonluğun herhangi bir takım için, dünyanın bütün zamanları için geçerli bu. Şampiyonluğun garantisi var mı ya?
2: Yok tabii ki hocam.
3: Peki varsayalım ki o çok düşük olan yok ihtimali önümüzdeki sene gerçekleşti. Sen diyorsun ki şampiyonluktan başka şansı yok.
2: Yok.
3: Önümüzdeki sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. O taraftar Fenerbahçeliği bırakacak mı? Fenerbahçe ligden mi çekilecek? Futbol şubesini mi
2: hocam,
3: kapatacak?
2: Hocam o heyecanı verelim de ondan sonra onu sonra düşünürler.
3: Bak, sonra değil. Sen her şeyi şampiyon olacaksan baştan düşüneceksin. Biz zaten o hatayı yapıyoruz. İddia ediyorum. Türkiye'de çok zor görünsen bile şu... Önümüzdeki sene Galatasaray'a örnek vereceğim. Şu an en iyi durumda olduğu için ekonomik sorunu yok gibi, yönetimi yeni seçiliyor, aday bile yok, yönetim iyi işler yapıyor. Teknik direktörü 4. şampiyonluğuna ulaşmış sayıyoruz. Başka takımda da şampiyonluğu var. Kadrosu en iyi. Böyle bir takımı Beşiktaş'ın da Trabzon'un da Fenerbahçe'nin de geçip şampiyon olma ihtimali var. Yeter ki bütün doğrular yapılsın. Bu sadece iddia değil. Beşiktaş'ın en iyi olduğu dönemde 3 sene hatırla hocam Metin Ali Feyyaz'da dönem. Fark attılar fark. 3. senede Galatasaray'a 16 puan fark attılar. O sene biz bu sene hem şampiyon olacağız hem geleceğin takımını kuracağız. Geleceğin takımı da Avrupa'da şampiyon olacak diye sezona öyle hazırlık yaptık, öyle kadro kurduk ve o sene Beşiktaş'ın önünde şampiyon olduk. O takım da 18 sene sonra UEFA

0: sonra da o şampiyonluk gelene kadar kulüpten başka kendini hiç düşünmeyen fedakar insanlarla birlikte oraya ulaşmak için yola çıkacaksın. Sevgili Ömer, benim dediğim o senede, o senelerde Galatasaray'da kendini düşünen kimse yoktu.
1: Herkes siz zaman mı istiyorsunuz bu durumda? Bu
0: zaman
1: reçeteyle.
0: Değil, birinci yılda şampiyon olursun. Ha, tamam. Ya. Birinci yılda bak, ben Galatasaray bunu başardı diye anlatıyorum. Ya 3 ay önce...
1: Yani bilenlerle kastettiğiniz hocam, yerli hocam olsun. Yerli bir şey ya, mi olsun? Bak, sistem böyle mi kuruyorsun?
0: Sevgili Murat, sevgili Murat ya. Ben sana diyorum ki...
1: Ay, fikrinizi merak ettim hocam. Bak, yerli mi, bak, yabancı
0: bir şey,
1: mı?
0: Bir şey söyleyeyim ya. Ben kendimi anlatamıyorum o zaman. O hocanın görevlerini söylüyorum sana. Bu işleri, bu görevleri en iyi yapan kimse, ister yerli olsun, ister yabancı olsun, ister uzaydan gelsin ya. Bir hoca ben bu takımı şampiyon yapacağım diye, o hoca belki de onu hiç düşünmeyecek. Belki yabancı biri olacak, bilmeyecek. Şimdi bakıyorum, biz bir defa buraya bir hoca getireceğimiz zaman o hocanın omuzlarına vuruyoruz kamburu, yükü. Hoca öyle geliyor ya. Fenerbahçe'de kaç tane başkan adayı var?
1: Şu an 3 tane.
0: Belki de 5 olacak deniyor, değil mi?
1: Olabilir.
0: Göreceğiz. Olabilir. Şu hiçbir zaman sürpriz olmasın.
2: Ne yapması lazım biliyor musun?
0: Şimdi hocam bir cümle söyleyeceğim, tamam, sana bırakacağım.
2: Söyle hocam.
0: Büyük bir ihtimalle her başkan adayı, biri diyecek ki ben Conte'yi getiriyorum. Biri diyecek ben Klopp'u getiriyorum. Biri diyecek İsmail Hoca'yı getiriyorum. Biri diyecek
1: Aykut Kocaman'ı getiriyorum.
0: Herkesin bir hocası var. Evet. Her o 5 aday da diyelim ortalama Fenerbahçe'de seçici sayısı çok. 5'er bin oy alsa
1: 50 binden fazla.
0: Kimi seçimi kim kazandı? Okan, evet. Başkan. Okan Başkan kimi getireceğim dedi, Aykut Hoca. 5 bin oy. Buradaki 20 bin oy Aykut Hoca'ya karşı olacak ya. Bundan büyük kötülük yapabilir mi? O başkanlar şunu diyebiliyor mu? Ben evet mecbur olduğum için bir hoca adayı açıklıyorum. Ama ben seçimi kazanamazsam, seçimi kazanan başkanın hocasına 5 bin oyumla full destek veriyorum diyor mu? Veriyor mu bunu? Herkes camiadaki futbolcu hoca eleştirmeleri buradan başlıyor ya. Bak, camiada bütünlük yok bir defa. Fenerbahçe önce bunu sağlayacak. Hocam özür dilerim, buyurun.
2: Sevgili Ömer, hoca... Bak, ben kendi düşüncemi, fikrimi söylüyorum. Tabii ki de herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Ekran başındaki izleyicilerine. Ben teknik direktör olarak kimi getirdim başkan olsam? İsmail Kartal'ı getirdim. Samedov, Şikrinyar. Bir tane baba net bir sol stoper alır. Oyun kuran. Çabuk geçişlerde mesela o mesafeyi kat eden, zaman zaman yani oyunu açan, kanat bek olabilen bir tane sol stoper. Sol tarafa Osterwold'u çekerim. Levent var, Aştıbran. Gel ön tarafa Gendüzü, Kante, Asensio üçlüsü. Korkutucu, muhteşem üçlü. Sağ tarafa bir tane yaratıcı adam eksitebilen, hakikaten oralarda etkili, banko böyle net bir oyuncu deriz ya, oralarda üç yönlü oynayan, sırta koşu, çizgiden topu taşıyan, içeri kat eden, hani Prime Gezal, Kukarajma tarzı bir tane adam. Solda Kerem, ön tarafa da git babacığım bir tane santrafor al. İyi bir dedektif, ligi bilen İsmail Kartal gibi. Maaşlarını öde. Yine şampiyonluğun en güçlü adayı olursun. Ne diyorduk devre arası? Bir santraforla bir sol stoper alsaydı Fenerbahçe az önce saydığım takımları yener miydi, yenir miydi? Normalde yine yenmesi gerekiyordu. Kimlere puan kaybetti? Rize'ye, Antalya'ya, Kasımpaşa, Karagümrük'e. Yine yenerdi bunları. Şu andaki mevcut kadro öyle. Ama bu dediğim tarzda bir sol stoper bir de santrafor net almış olsaydı alabilir miydi? Parayı doğru kullanmıyorlar babacığım. Fenerbahçe'deki en büyük problem ne biliyor musun? Yanlış yerlere atış yapıyorlar. Ya kör gözün parmağını net bas bas tribünde maçı izleyen adamlar bile ya diyorlar gidin bize iyi bir santrafor alın. Ya gidin bize iyi bir stoper alın. Ya gidin bize iyi bir santrafor. 7 yaşındaki çocuk da aynısını söylüyor. 70 yaşındaki adam da aynısını söylüyor. Teknik direktör de bunu söylüyor. Stat'taki tribüncüsü de bunu söylüyor. Ama sen gidiyorsun baba Şerifi diye bir oyuncu alıyorsun. Daha potansiyeli, gelişime açık bir oyuncu. Sen al santraforu onun arkasına koy onu. Örnek Charlotte veya Taşik tarzı bir oyuncu. Al Lukman'ı onun arkasına koy Nene'yi, Musabba'yı. Anladın mı? En basit bu. Bu problemleri çözsünler. Parayı doğru oyunculara, seni hedefe taşıyabilecek, problem çözebilecek, oyun sıkıştığı zaman oyunu açabilecek, sorumlu kalabilecek Asensio gibi bölgesinin oyuncusunu. Bir tane santrafor, bir tane sağ kanat, bir de stoper al. Bak bakayım neler oluyor. Getir takımın başına da Aykut Kocaman'ı mı? Veyahut da İsmail Kartal'ı mı? Örnek Conte'yi. Fark etme. Yine bu yarışın içinde olursun. Ligde zaten seninle yarışacak iki tane.

0: 3 tane takım var. Diğerleri de kendi yağında kavruluyor. Kendi bütçelerine göre takım kurmaya çalışıyor.
1: Tabii zaten.
0: Ya yani babacığım, kimse bana Rize, Antalya, Kasımpaşa, Karagümrük maçlarının izahını anlatamaz. Ya bu maçlarda sen niye puan... Hadi git Rize'de kaybet son dakikaya. Tamam hadi Kasımpaşa'da da son dakika. Ya sen Antalya, Karagümrük'e yenilemezsin. 5 puan kaybettin. 5 puan olsaydı Fenerbahçe kaçıncı şu anda? Bir, o psikolojiyle biri gidecekti orada penaltı diyor ya Murat abi. Doğru söylüyor. Kaçırmayacaktın. Ya sen... Kusura bakma, penaltıyı kaçıran kim? Talisca. Uzun süredir maç kondisyonu olmayan, temposu olmayan ve uzun adeleli, uzun boylu oyuncular çekilmez sahada. Sen orada niye onunla başladın? Bak Okan Buruk bile dedi. Ben dedi İsmail Gendüz'ü Kant'ı bekliyordum dedi. Yani bunu düşün, rakip takımın teknik direktörü, beklenti içerisinde olan. Yani bekleyen, ben diyor böyle bir 11'le çıkacak, böyle bir orta saha kurgusuyla çıkacak diye bekliyorum. Senin elinde... Böyle tempolu, adrenalinli, atmosferli, baskılı, gitgelli, koşusu, mesafesi, gitgel olan bir maçta sen daha hazır olmayan fizik kondisyon olarak, maç kondisyonu olmayan bir oyuncuyla başlıyorsun. Sonuçta kusura bakma kardeşim, kadro tercihinde sen yapıyorsan ben faturayı sana da keserim. Senin de sorumluluğun var burada. Ya basit, az önce saydığım gibi git bir tane baba bir santrafor. İyi bir sağ kanat.
2: Alacaklar abi. Yani kim başkan
0: abi,
2: olursa bunu
0: gidip
2: yapacaklar.
0: 10 tane oyuncu alacağını.
3: Yok, yapboz yapmasan 3
0: tane
3: 4
0: tane. Bak onu
3: ya.
0: Anlatmaya çalışıyorum. 10 tane oyuncu alacağına git 3-4 tane oyuncu al.
1: Peki şimdi yavaş yavaş yarışın içinde son olursun. Bölüme de gireceğiz. Günün maçlarını bir konuşalım. Yani yarın muhtemelen şampiyonluk yayınları yapılacak diye bekliyor herkes. Taraftar şampiyonluk eğlencesi olacak diye bekliyor. Tabii Galatasaray'ın kazanması lazım. Beraberlik yetmeyebilir. Fenerbahçe'nin puan kaybı gerekecek beraberlik halinde. Yani Galatasaray Samsun Spor deplasmanında, Samsun Spor'un da iddiasız bir takım olmadığını söyleyelim. Şöyle ki orada bir parantez açmak lazım. 51 puandı bugün Beşiktaş. Hemen altında 45 pardon düzelteyim. Göztepe ile Başakşehir 51 Başakşehir. Puan. Başakşehir 5. 51, Göztepe 6. 51, altında Samsun var 45 puan. Şimdi Beşiktaş ya da Trabzonspor'dan bir tanesi kupayı kazanırsa Avrupa potası 5.liğe kayacak evet. Ve şimdi Göztepe ile Başakşehir arasında belki Samsunspor'un baktığımız 6 puanlık bir marj var. Fazla gelebilir. Fakat Göztepe Trabzonspor deplasmanında, Başakşehir Fenerbahçe deplasmanında. Samsunspor da kazanırsa eğer yarın bu puan farkı azalabilir. Ayrıca Samsunspor'un kalan haftalarda da bu rakipleriyle maçları var. Biraz uzun oldu ama böyle ilginç bir durumu var Samsunspor'un.
4: Doğrudur.
1: Onu en azından söylemek istedim hocam. Bir tarafta Samsunspor'un böyle bir iddiası var. Tabii diğer tarafta da şampiyonluk var.
4: Şimdi yarın bir defa 3 tane birbirinden keyifli geçmeye aday maç var. Lider Galatasaray Samsun'la oynuyor. Samsun son haftalarda bölüm bölüm de olsa benim hayran kaldığım bir oyun ortaya koydu. Hele hele hocam, pozitif yönde değer veriyorum. Bu örnek veriyorum. Hele hele Beşiktaş maçının ikinci yarısında muhteşem oynadılar. Samsun son dönemde toparlandı ve yarın Galatasaray'a karşı böyle bir oyun oynayacak. En önemli motivasyon kaynağı da Galatasaray'ı yenerse arkadan oynayacağı Göztepe ve Başakşehir maçlarında kazandığı takdirde de direkt 5. olma şansı var.
1: Doğru.
4: Bu çok zor. Çünkü aynı şekilde Başakşehir'in de son haftalarda bence muhteşem artan bir performansı var.
1: Doğru.
4: Başakşehir'de harika maçlar oynuyor. O yüzden Galatasaray'ın işi ne kadar zorsa Fenerbahçe'nin işi de çok zor. Keza Trabzon'un, Göztepe bir ara bir düştü, yine yükselişe geçti. Şimdi ikili avaraj Trabzon'da olduğu için Galatasaray'la. Galatasaray bir puan kazansa, Trabzon bir puan kaybetse şampiyonluk şansı bitiyor Trabzon'un. Demek ki Göztepe'nin de 5. olması için Trabzon'dan puan alması var. Alması gerekiyor. O yüzden Trabzon-Göztepe maçında bütün skorlara açık bir maç izleyeceğiz. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Başakşehir'in bu üstün formu Fenerbahçe'nin puan kaybedebileceği bir maç olur. Trabzon bir puan kaybetse, Fenerbahçe keza yenilse Hatta yenilse, Galatasaray yenilse bile belki şampiyon

0: olacak yarın.
1: Bunun tersi de olabilir. Galatasaray'ın yenilmesi halinde bile şampiyonluğu garantilemesi söz konusu iken Galatasaray'a bir puan yetmiyor. Mutlaka yenmesi lazım. O yüzden bu hesapları ben de sabahtan beri yapıyorum. Ama futbolun güzelliği orada, bilinmezlikler.
2: Doğru.
1: Oyunları tahmin ediyorum ama sonuçları tahmin edemiyorum. Çünkü Galatasaray gibi o konumda olan takımların bu tür maçlar onlara bazen çok olumlu yansıdığını gördüğüm gibi. Ne şekilde olumlu? Ya bizim artık şampiyonluğumuz garanti gibi, eğer bugün istediğimiz sonucu alamasak bile önümüzdeki hafta alırız rahatlığı var. Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olan, şu an son haftalarda kötü oynamış olsa bile Fenerbahçe maçında neler yapacağını göstermiş olan bir Galatasaray, hele hele baskıdan uzaksa her rakibi deplasmanda bile yenebilir. Bu Galatasaray'ın işini kolaylaştırır. Ama nasıl olsa şampiyon olacağız rahatlığıyla oraya çıkar da bu anlayışla mücadele etmez, Fenerbahçe maçını ciddiye aldığı kadar almaz da rehavete düşerse, o zaman Galatasaray kaybedebilir bile. Fenerbahçe'nin, Trabzon'un şampiyonluk yolunda. Bence kaybedecekleri artık hiçbir şey yok. Onlar daha fazla ikincilik yarışını düşünürlerse bence daha doğru bir adım atarlar. O yüzden Galatasaray'dan çok birbirlerini takip etmeliler. Çünkü onların rakipleri de çok zor.
2: Murat abi, yarın bekliyor musun bir şampiyonluk bekliyorum günü
3: diye? Bekliyorum tabii. Yani yüksek bir olasılık. Niye? Ya buna tamamen kanalize olmuş artık bir Galatasaray. İyi bir Galatasaray. Evet, Samsun evinde oldukça dirençli. İyi de bu ya, bu sıralar iyi de bu son haftalarda. Ama bir yandan da Fenerbahçe, Başakşehir'i yenebilir mi? Vallahi oraya bir şey diyemiyorum. Yani işte hocası gitti. Ciddi derecede dezenformasyona uğramış bir takım. Oyuncular, seçim, yani kaygılar, bir sürü şey var. Ha, taraftar gelir de dolacağını sanmıyorum da işte gelecek olan da zaten protesto edecek. Yani orada biraz kötü oynasan her türlü şeye maruz kalacaksın, baskıya, mobbinge. Böyle bir durumda var. Dolayısıyla yani şampiyon yarın belli olabilir. Trabzonspor son kayıpları var. Yani ben çok şaşırdım Trabzon'un bu kadar, yani çok iyi giden bir serüvende, yolculukta arka arkaya ligde böyle puanlar kaybetmesi ciddi manada beni şaşırttı. Yani evet, bunun temel nedenleri işte
2: oynuyor.
3: Dar artık kadro hani falan deniyor ama yani tabii ki
2: biraz yoruldu da net
3: takımın yorgunluğu ama evet. Yani Avrupa hafta içi de maç oynamadı canım, yani bakıldığı zaman sürekli maç mı oynadı yani Trabzonspor?
4: Tamam.
3: Yani çok büyük fırsatlar yakaladı ya Ömer.
2: Tabii.
3: Ya geçen hafta ikinci olacaktı ya. Bundan büyük fırsat olabilir mi yani? Hiç sanki öyle bir oyun ortaya koydular ki biz istemiyoruz kardeşim ikinciliği. Aman biz istemiyoruz. Niye? Ben şeyi düşündüm. Ya şimdi ikinci olacaksın. 3 tane 4 tane maç oynuyorsun yine orada. Bir sürü şeyi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek süreç bayağı uzun bir süreç. Yani erken açacaksın sezonu. Bir sürü şeyi var.
2: Ama yine de bir camia bunun peşinden koşmak ya, ister ya.
3: Bu, hayır, düşündüm. Sonra da tabii ki prestij. İkinci yarıda toparlandı biraz takım. Ama çeviremedi maç.
2: Evet.
3: Yani ve Göztepe, bunu neden anlatıyorum? Göztepe maçını kazanabilir mi? Vallahi onu bilmiyorum. Yani tabii ki favorisi ama yani şu son Trabzonspor'un lig performansına baktığım zaman açıkçası Göztepe'de iyi ama artık kazanmalı. Şunu düşünmeli. Bir fırsat var. Bak yine bir fırsat var. Rakibimin hocası gitmiş. Seçim kararı almış. Daha almışlar kardeşim psikolojik olarak. Yani Başakşehir iyi takım. Yani Başakşehir bir çelme takarsa, ben de kazanırsam ya ben buraya tekrar otururum, üste çıkarım.
2: Bazen de oyuncuların üzerindeki o hani stres kalkıyor, daha farklı oluyor. Mesela Fenerbahçe için böyle de
4: bir Ömer, ne olursa olsun, ne olursa olsun ben bir futbolcu psikolojisi olarak şunu söylemek istiyorum. Sevgili hocam katılır mı bana bilmiyorum, sevgili Murat abi. Sen katılacağını düşünüyorum. Tabii araya espri katılmıyorum. Çünkü biraz şey oldu, konular ciddileşti, resmileşti. Ya kardeşim, önümüzdeki sezon önümüzde ne var biliyor musun? Şampiyonlar Ligi arenası var kardeşim. Tabii. En

0: ki oyuncuları biraz da konsantre etmekte zorlanıyoruz. Rotasyonlu bir kadroyla oynadık bugün ama çocuklar iyi mücadele ettiler. Önümüzde salı günü sezonun önemli maçlarından bir tanesi var. Kupa maçı yarı finale oynayacağız. Artık bütün konsantrasyonumuzu oraya veriyoruz. Ama bugün takımın performansı, çocukların mücadelesi, konsantresi iyiydi. Kazanmak futbolda her zaman önemlidir. Bugün için 3 puan yeterli bizim için.
1: You are the goalkeeper, we didn't manage to shoot even in a target. Bizim için zor bir maçtı. Aslında biz bunu kolaya da çevirebilirdik ama maalesef başaramadık. Aslında maça baktığımız zaman maça istediğimiz gibi başlayamadık. Konuştuğumuz gibi, hazırlandığımız gibi başlayamadık. Yön değiştirmelerde biraz yavaş kaldık. Pozisyon almalarda biraz yavaş kaldık. Ve akabinde de iki tane duran toptan, hatadan gol yedik. Biri kornerden, diğeri de duran toptan geldi zaten. Tabii ikinci yarı 2-0'dan sonra biraz da oyunun kontrolünü elimize geçirdik. Daha iyi oynamaya başladık. Belki bugün şunu da öğrendim. Futbol gerçekten adil bir oyun değil aslında. Onu da görmüş olduk. 7 tane pozisyona giriyorsunuz. 7 tane net fırsat. Maalesef gol atamıyorsunuz. Hatta bu 7 pozisyonun 2 tanesi de birebir kaleciyle belki. Ama onları da kaleye bile şut atamadık maalesef. Bu şekilde de yenilgi geldi. Tabii bizim için sonuç biraz acı oldu bugün. Maalesef yağmurda burayı maç izlemeye gelen taraftarlarımız vardı. Islandılar. Maç boyunca da bizi desteklediler. Belki onlar için bir puan ya da bir gol atmamız, onları sevindirmemiz gerekiyordu ama inşallah bunu bir dahaki maçta başaracağız. Eğer gelecek sezon burada olmak istiyorlarsa onlar da kendi pozisyonları için savaşmak zorunda, kendileri için. Eğer başka bir takıma gitmek istiyorlarsa buradaki oyuncular ya da onları takip eden takımlar için bu son 2 maç, 3 maç onlar için gerçekten çok önemli, çok değerli aslında. Bu şekilde de oyuncularımızı takip eden takımlar da futbolcunun ne kadar güçlü bir mentaliteye sahip olduğunu, zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu görebilir. Çünkü hedefsiz bir takımda yüksek bir motivasyon ve mentaliteye sahip olmak gerçekten çok önemli. Takımlar da bunlara bakıyor zaten genel olarak. Belki hatırlarsınız ilk basın toplantısı yaptığımda size bahsetmiştim ya da konuşmuştum bunu. Biz bu odada birçok toplantı yapacağız. Bazen mutlu, bazen de mutsuz olacağız diye. Ama en önemlisi buradan nasıl çıktığımız. Eğer gelecek sezon bir şeyler değiştirmek istiyorsak bu hayal kırıklığı değil, mentalite olması lazım. Ben hoca olarak, teknik direktör olarak hataları her zaman kabul edebilirim. Eğer kaybediyorsak bile, eğer 90 dakika mücadele ediyorsak, savaşıyorsak, eğer hayal kırıklığı oluyorsa sonuçta da, o zaman da ben eminim ki taraftarlarımız da futbolcularımızı alkışlayacaktır mücadeleden dolayı.
2: Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerli. Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerlidir. Beşiktaş'ın mücadele eder. Bugün de öyle oldu. İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtıp kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. O yüzden Konya'yı inşallah kazanırız diye düşünüyorum.
3: Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Çok güzel bir futbol akşamı, çok güzel bir özel bir güne denk geldi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde son yarı finalist bu maçın ardından belli olacak. İlk vuruş, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden yarı finalist olsun. Ümit sol tarafa doğru, İbrahim'in olduğu noktaya. İbrahim'in yerden bir pas, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale var orada Emirhan'dan. Çok kritik hamle Emirhan. Olaytan. 3 Alanya sporlu çevresindeydi Orkun. Yeniden Junior Olaytan. El Bilal Olaytan. Seri paslaşmalar. Yang Yo. Şimdi Çerne aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Kaleci Ertuğrul ve gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture. Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı. El Bilal Ture ile golü buldu Beşiktaş.

Kaleciler golü kutluyor. Siyah beyazlı futbolcular golü kutluyor. Seri paslaşmalarla geldi Beşiktaş. Çerni bıraktı. Mourinho ortaladı. El Bilal Ture vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi yetersiz kaldı. O bölgede olay tam var. Rıdvan bindirme yaptı. Son çizgi. Rıdvan'ın ortası. Şimdi Çerni. Geride Orkun ısrarla top istiyor. Olaytan ortası, kafa vuruşu yandan dışarıda. Yang Yuo. Şimdi geliyor Alanyaspor. Wang bıraktı. Hader, Jonay vurdu Ersin. Bakalım son yarı finalist kim olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Orkun. Korendon Alanyaspor bir kez daha yüklenecek. Adel Jonay. Savunmanın arkasına, Wang'ın bulunduğu bölgeye. Ceza sahası, Wang vurdu yandan dışarıya. Orkun topun gerisinde. Ertuğrul kalede dikkatli. Orkun geliyor. Orkun vurdu Ertuğrul. Orkun Kökçü biraz da kendisine kızdı. Akbadu. Orkun Kökçü. Raşitsa'nın koşu yoluna doğru. Raşitsa gidiyor. Ceza sahasında Raşitsa son anda müdahale. Çok kritik müdahale Lima'dan. Hemen kullandı Korendon Alanyaspor. Baskı var ön alanda Beşiktaşlı oyunculardan. Endini kazandı topu. Yang Yuo gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul. İkinci hamle, şimdi Orkun aldı. Orkun'un pası. Bu arada offside bayrağı havada, oyunu durdurdu Cihan Aydın. Hemen kullandı endirek vuruşu, bir hata daha. Gol pozisyonu ve gol. Çok büyük bir hata. Korendon Alanyaspor'dan affetmeyen o. Beşiktaş 2-0 yapıyor. Yang Yuo yine atıyor golünü. Korendon Alanyaspor savunmasında çok büyük bir hata. Beşiktaş 2-0 önde işte. Aldı at diyor ve Yang Yuo farkı 2'ye yükseltiyor. İzzet'in baskısı vardı sağda. Mourinho. Raşitsa savunma arkasına hareketlendi. Milot Raşitsa yaptı ortasını. Gol pozisyonu ve gol. Orkun Kökçü. Beşiktaş 3-0 önde. Son derece organize bir atakla geldi Beşiktaş. Raşitsa'nın ortasında Orkun topu ağlara gönderdi. Beşiktaş farkı 3'e yükseltti bu golle. Sol kanat Enes yaptı ortasını. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu diyor Cihan Aydın. Köşe vuruşuna izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çalıyor. Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş oluyor. Beşiktaş 3, Korendon Alanyaspor 0.

90 artı 1'e hoş geldiniz değerli futbol severler. Beşiktaş Antep'te 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Puanını 59'a yükseltti Süper Lig'de, bitime 2 hafta kala. Hemen arkadaşlarım ekrana yansıtıyor. Bir başka

0: kupada mücadele edecek. Salı günü Beşiktaş'ın yarı finalde rakibi olacak Tümosan Konyaspor'da çok ciddi bir rotasyonla çıkmıştı Rize deplasmanına. O maçta bir son dakika golüyle Çaykur Rizespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş 2-0 kazandı. Yarın zaten çok kritik maçlar. Başta Samsunspor, Galatasaray olmak üzere Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe, Rams, Başakşehir maçları zirveyi şekillendirecek. Pazartesi de düşme hattında kritik 4 karşılaşma var. Galatasaray 74, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puanda. Bugün puanını 59'a yükselten Beşiktaş'ta 4. sıradaki yerini artık iyice sağlamlaştırdı diyelim. Ama 5.lik adına 5-6-7'de Başakşehir, Göztepe, Samsunspor'un hala iddiaları var. Onları da ilerleyen bölümde konuşacağız. Sevgili Erol abi, Beşiktaş adına ciddi rotasyon olmakla birlikte sıkıntı yaşadığı Gaziantep deplasmanında net bir galibiyet. Evet, ikinci yarıda ciddi pozisyonlar da verdi. Fakat evet, kazanmak iyidir. Kupa maçı öncesinde bir moral olarak değerlendirilebilir herhalde. Ne dersiniz?
1: Tabii Beşiktaş için artık Ziraat Türkiye Kupası'nı almak büyük bir hedef. Onun için çok önemli bir hedef. O yüzden aşağı yukarı bütün oyuncular, as oyuncular kenarda oturuyordu. Rotasyona gitti Sergen Hoca. Ama enteresan, ilk yarıyı ben çok beğendim. Yani Beşiktaş hareketli, pas alışverişleri gayet güzel.
0: Çok daha istekli.
1: Çok istekli. Yani güzel de bir maç çıkardılar. Heyecanlı bir maç çıkarttılar. Gole yakın oynadılar. Önde özellikle Antep'in defanstan top çıkarmasını engellediler. İyi pres yaptılar. Yani her şey vardı ilk yarıda Beşiktaş adına. Ben hakikaten, açıkçası söylemem gerekirse, beklemediğim bir iyi oyunla karşılaştım. Çünkü as oyuncularından bu kadar yoksun Beşiktaş'ta bu kadar iyi bir performans açıkçası beklemiyordum. O anlamda belki Sergen Hoca biraz sıkıntı olacak şimdi bu kadar iyi oynayan oyuncuların elenmesi.
0: Örneğin bugün Jalo iyi performans sergiledi. Aslani bir gol, bir asist.
1: Tabii. Hatta Jalo'yu bile ben beğendim yani. Müdafaada gayet iyi toplar çıkarttı. Bir de kafa golü, çok güzel bir kafa gol attı. Tabii Sergen Hoca'yı zorlayacak, karar almakta zorlayacak bir durum ortaya çıktı gibi gözüküyor. İkinci yarıda maalesef bir durgun başladı Beşiktaş. Antep biraz daha öne çıktı, biraz daha risk aldı diyelim. Ama gol vuruşlarının becerileri olmadığı için maçı skoru değiştirebilecek bir oyun gösteremediler. Halbuki çok iyi fırsatlar da yakaladılar. Yani Ersin'le birkaç defa karşı karşıya kaldılar. Çok net pozisyonları harcadılar.
0: Sizi şey yapmak için, sağlamasını söylediklerinizin, tabii, 32 kez rakip ceza sahasına girmiş, evet, Gaziantep Futbol Kulübü ve 17 şut atmış ama gol yok.
1: Gol yok. İlk yarıdan bir not daha vermek gerekirse, zannediyorum isabetli pas oranı itibariyle sezonun rekorunu kırmış Beşiktaş galiba. Öyle bir not geldi bana. 279 isabetli pasla bitirmiş ilk yarıyı.
0: Maçı da 604.
1: Ya. Yani
0: isabeti de 542, ciddi rakamlar.
1: Ciddi rakamlar. Ama tabii burada şunu da kabul etmek lazım ki Antep'in çok geniş alan bırakması, boş alan bırakması Beşiktaş'ın işine yaradı. Beşiktaş daha rahat top çevirdi, daha rahat hareket etti. Antep için de şunu söyleyebilirim. Yeni teknik direktör, Roman teknik direktörleri ikinci maçını oynadı. Belki ilk bu eleştiri getirmek ne kadar doğru bilmiyorum.
0: 2'de 0 oldu.
1: 2'de 0 olduğu gibi Antep bir ışık da vermiyor gibi gözüktü bana. İkinci yarıyı yani tamam pozisyon yakaladı ama Beşiktaş'ın biraz rehavete kapılması, biraz da 2-0'ın verdiği rahatlıkla oynamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Bir oyun formatı görmedim. Yani Burak Yılmaz'ı arayacaklar gibi gözüküyor Antep için söylüyorum.
0: Peki, daha detaylandıracağız. Rea Hocam, sezonun son bölümünde bu tarz maçları oynamak kolay değil. Yani Beşiktaş adına hele hiç kolay değil bir büyük takımın ligde hedefsiz kalması. Fakat hedef kupa olunca bütünüyle

0: oraya konsantre olmuş, yarı finale ve finale kalabilmeye konsantre olmuş bir Beşiktaş var. Zaten Sergen Hoca da maç önü röportajında buna vurgu yaptı.
1: Evet.
0: Ama Erol Kaynar'ın da vurguladığı gibi maça başlayan, oynamayan ağırlıklı 11, hani 11'in 9'u oynamayan oyuncular, evet, ağırlıklı olarak ilk 11'de bayağı force ettiler ilk yarıya. İkinci yarı işin rengi değişti. Bu pencereden bakarak hani oynamanın zorluğu, oynamayan oyuncuların performansı, biraz da Antep için toparlayacak olursak neler söyleyebiliriz?
2: Doğru rotasyon. Yani rotasyonu sizin de dediğiniz gibi ilk yarı mesela daha böyle, daha dinamik, daha pres yapan, kazandığı toplarla geçiş planlayan, daha agresif, daha iyi bir Beşiktaş vardı. Yani bunu ilk 11'i kupa maçı tabii hafta içi var. Bu rotasyonu yapmasaydı bu kadar dinamik bir 45 dakika Beşiktaş adına çıkmazdı. Herkes ne yapacaktı? Hafta içi kupa maçına saklayacaktı. Yani dikkat edecekti, sakatlanmayacaktı. Çünkü siz bir sezonun finali neredeyse, yani iki tane 90 dakikanız eğer uzatmalar hariç Konya maçını elerseniz işte iki tane, ondan sonra da kupa finaliniz
0: tabii,
2: var.
0: Tabii.
2: Şimdi en önce birinci maçınız. Onun için eğer ilk 11 çıksaydı Beşiktaş bugün bu performansı ilk yarı veremeyebilirdi.
0: İşte mesela şunu görebiliriz. Son kupa maçının, çeyrek final kupa maçının 11'i sağda, bu maçın 11'i burada. Yani Olaytan'da, hani Ersin Kale'de vardı, Olaytan'da Raşitsa sakatlandığı için oynadı.
2: Evet. Yani bu doğru bir, az önce dediğim gibi, rotasyon. Bir, iki tane konu başlığı var esasen Beşiktaş'ın. Bir, böyle bir rotasyon. Evet, sonuç alanında 2-0 galip geldi Beşiktaş ve de geçen hafta Karagümrük maçından sonra bir, böyle bir galibiyeti Konyaspor kupa maçı öncesi lazım mıdır? Kesinlikle. Tekrar taraftarını zaten her türlü stada gelecektir kupa maçında salı günü Beşiktaş taraftarı, ama tekrar böyle 2-0'lık galibiyet onların da moral motivasyonu üste çekmiştir, takımın çektiği gibi Sergen Hoca'nın hepsini. Bu birincisi. İkincisi, bir de tabii artık lig bitiyor. Her takım için, Beşiktaş için de bir kiralıklar veya bazı oyuncular var görmek adına.
0: Tabii.
2: Bunların bir Z raporu var. Yani sezonluk. Şimdi mesela Cengiz 27 yaşında. Fenerbahçe olmadı, Beşiktaş olmuyor. 5 metre alanda oynuyor. Sağ 2 metre, 2 metre oraya, 2 metre öne, arkaya.
0: Hocam ileri çıktığında jokingle şeyle dönüyor.
2: Aynen,
0: ya böyle.
2: Gözüyle takip ediyor peki.
3: Alı sağ olur.
2: Rodriguez'i, Antep'in sol bekini gözüyle takip ediyor. Yani hiçbir, yani işin tuhafı ne biliyor musun Ender? Yani hem bir, yani Beşiktaş takımı almış seni kiralık. Hem kulübe karşı bir saygısı var. Kendine karşı da bana göre en büyük mesela sıkıntı burada olduğunu düşünüyorum. Kendini de oyuncu olarak inkar ediyor. Yani daha yetenekli bir oyuncu ama kendini de bir şekilde daha hırslanayım, daha böyle bir şeyleri, bir herkes benim aleyhimde konuşuyor, bir şeyler ispat edeyim, bir savaşayım, bir meydan okuyayım. Yani böyle bir derdi yok adamın. Dertlenmeyen, çok rahat bir yapıda
0: görünmüyor.
2: Bir adam. Yani onun için dedim ya, yani bu yaşta böyle iki büyük kulüp ikisi de olmuyor. Yani şimdi bir de Taylan'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok iyi netti. Koştu, bindirdi. Devamlı alan yarattı Cengiz'e Taylan. Hiç ne çocuğa pas attı, ne bir ikili oynadı. Yani bu kadar da saygısızlık arkadaşına da. Bir defa çocukla ikili oyunu oynamadı. Ya yani ilk devre hiç Beşiktaş'a oynadı alan zamanlarda. Alan açıyor ona Taylan. Geriden geliyor, koşuyor. Bir at içeri çekiyor, şut atıyor. Arkadaşları var, ikinci yarıda oldu. Pas opsiyonu var, saygısızlığı var. Vuruyor kale, ne yapıyor? Diğeri de sol ayağıyla orta yapıyor. Başka hiçbir, yani oyun hareketliliği, topuz koşu diye hiçbir şey yok. Yani Cengiz bu görmek adına özellikle Sergen Hoca ve de yönetim adına önemli yani bu maçlar. Yani Cengiz'de devam etmesi büyük hata olur önümüzdeki sene. Bununla beraber Jalo ile ilgili şunu söyleyeyim. Jalo'nun maliyeti ne kadar? 3,5 milyon euro. Akbodun ne kadar? 18 milyon euro. Arasında siz yaklaşık 14,5 milyon euroluk bir fark görüyor musunuz?
3: Yok.
2: Bir oyuncu farkı var mı? Yok.
3: Yok. Yok.
2: Jalo dediğiniz gibi çok iyi oynadı. Jalo'nun diğer stoperlerden farkı ne? Uda Kai'den, Akbodu'dan, Emirhan Topçu'dan en büyük farkı atletizmi değil mi? Dinamik.
3: Evet.
2: Yani nedir? Rakip koşucu oyunculara karşılık veren atlet bir oyuncu.
3: Kuvvetli.
2: Kuvvetli, birebir de Akbotu da kuvvetli. Gerçi ben bu atletik, yani hızlı, açık alanda rakip oyuncuya karşılık verecek Beşiktaş'taki tek stoper. Yani Jalo attığı

0: gol için bunu söylemiyorum. Gol ayrı ekstra bir şeydir. Yani stoper için tabii gol atması önemli. Ama önemli oynadığı pozisyonla ilgili meziyetleri, yetenekleri. Şimdi bakıyorsun Jalo'nun böyle bir dinamik ve atletik durum var. Yani onun için yani önümüzdeki seneyle ilgili bunu değerlendirirken yani çok enteresan diyorum. Ya,
1: Jalo'yu mutlaka göz önünde bulundurması lazım.
0: 14,5 milyon euroluk yani fark hiç ben göremedim ikisi arasında.
1: Jota Aslani.
0: Jota ile ilgili kendi o da Cengiz'in başka türü. Yani
1: satın alması da 20 miymiş?
0: 20 tabii yani evet, o da nasıl?
1: Değil mi? Öyle mi?
0: O da hiç rakip top kovalamıyor, etmiyor, alıyor, bir koşuyor, gol at, golü düşünen. Yani mesela Cengiz'den farklı profilde bir oyuncu. Cengiz hadi set ucumda var, adam geçiyor, bir şey yapıyor. Bu öyle değil. Bu koşuyor aralara, gol atsın, etsin böyle oyuncu. Onunla da önümüzdeki sene devam edilmeyeceği net belli. Aslani ne kadar iyi olsa onunla da olmaz. Mustafa Hekimoğlu kiralık bir yerlere gitmesi gerekir. Yani bu kadro içinde şans bulması çok zor. Salih keza yine rotasyonda bile kullanılmaz Beşiktaş adına. Yani bunları Beşiktaş'ın bir Z raporunu doğru bir şekilde çıkarması gerekir. Yani Elbular Ture'yi de buna dahil etmemiz gerek. Sezon bir bitsin, onunla da ilgili daha net fikirler ortaya çıkacaktır. Yani bir de dediğim gibi yani Beşiktaş'ın özellikle Sergen Yalçın'ın ve yönetim Serkan Reçber de sportif direktör olarak bir fotoğraf çekiyorlardır bu oyuncularla ilgili net bir şekilde. Bu da bu akşam net bir şekilde görülmüştür. Hem oyuncu bazında bir konu başlığı, bir de ikincisi galip gelme, kupa maçı öncesi moral, motivasyon Beşiktaş adına önemliydi.
1: Aynı noktadan hareket edelim Mustafa Hocam. Bu arada hemen izleyenlere hatırlatalım. İkinci bölümde Samsun'a bağlanacağız. Yarın eğer Galatasaray kazanırsa üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek. Samsun'da muhabir arkadaşlarımız bizi bekliyor. Her iki cepheden haberleri ve muhtemel 11'leri bize iletecekler. Galatasaray'ın üzerine, yarınki maçlar üzerine, yine düşme hattı üzerine, bugün Tedesco'nun bir uğurlanışı var. Onun üzerine, onlar için de ikinci bölümde konuşacağız. Şimdi gelelim sıcak gündeme tekrar. Beşiktaş açısından kazanmanın önemli olduğu bir maç ama artık bu son haftalar bütün bir sezonun yükünü de futbolcuların üzerinde hem fiziksel hem mental olarak hissetmeye başladığımız haftalar oldu.
2: Doğru. Büyük bir yorgunluk var tabii. Hedef olan takım olarak Beşiktaş, kupa hedefi var. O bir başka düşünce içerisinde. Kupanın rakibi olan Beşiktaş'ın öbür tarafta da Rize Konya maçında, orada da bir rotasyon var Konyaspor'da da.
1: Hocam şöyle baktım bak, Muleka, Bardi, Yevtoviç, evet. Deniz Türüç, Adil, Melih, Berkan, Kramer hiçbiri yani, oynamadı. Yani
2: zaman,
1: kimisi farklı sebeplerle tabii.
2: Derin rotasyon, orası da derin rotasyon. Demek ki kupaya odaklanmışlar. Ama bu kupaya odaklanmanın yanında Beşiktaş'ın uzun süre görev almayan oyuncuların süre vermesi de, o da ayrı bir güzellik. Ülkemizde mesela santrafor aranıyor. Başakşehir'de Bertuğ'un, bu akşam Mustafa Hekimoğlu'nun süre alması bence futbolumuz adına iyi. Başarılı olup olmadığı ayrı konu. İstenilen performansı gösterip göstermediği yine ayrı konu. Lakin biz o bölgeye adam arıyor değil mi bu ülke milli takımı olarak da?
1: Evet.
2: Bu süre alması, en azından kendini sorgulaması, yarınların planını yapması açısından değerli buldum ben.
1: Oynamaları bunu. Lazım hocam.
2: Süre almaları lazım. Evet. O sebeple bu akşam o verilen şansı fevkalade iyi mi değerlendirdi? Hayır. Ama uzun süre almayınca maç eksiği olan oyunculardan da ancak performans bu kadar beklenir. Hocama katılıyorum. Salih Uçan konusunda sanki ayrılık vakti geldi. Evet, çok çok kıymetli bir çocuk. Ben çok seviyorum kendisini. Çok iyi insan. Lakin Beşiktaş'ın eğer hedefleri varsa önümüzdeki sene, Salih Uçan artık o kadroda düşünülmeyecek bir oyuncu profilinde. Sanırım o da onun farkındadır. Bu akşam özellikle son çeyrekte de Sergen Hoca kupa için bir ter idmanı yapsınlar diye herhalde oyuncuları aldı.
1: 32'de olmuş bu arada yaşı Salih'in.
2: Yani. Dolayısıyla ikinci son çeyrekte de oyuncuların girmesi Beşiktaş oyunu domine etmek açısından, skoru tutma açısından doğru adımlar attı ve buradan galip gelmeyi bildi. Gaziantep bence ligi bırakmış ama hiç oyunu çirkinleştirdi. Çok keyif alarak oynadılar. Beşiktaş'ın savunması çok derin boşluklar buldular. Özellikle de savunma arkası aralarına atılan topta. Bayo biraz becerikli olsaydı farklı şeyler söylerdi.
1: Çok ciddi bitiricilik problemi var Gaziantep takımının. Değil mi?
2: Evet. Tabii. Yani o bitirme son vuruşlarda
0: ikinci devre net görüldü zaten. Yani yaşadı. İkinci devre net görüldü.
2: Baktığımız zaman kupa çantada keklik değil. Konya maçı
1: tabii.
2: muhteşem keyif verecek bir maç olacak tabii. gibi. Tıpkı yani. Bayern Paris Saint Germain maçı lezzetinde olur mu bilmiyorum ama böyle bir çekişme olur. O lezzete
1: keşke.
2: Ulaşamayız da. Ama yine de bu çekişmenin olacağını düşünüyorum ben. Kendi iklimimize göre üst düzey bir çekişme olacağını düşünüyorum. Çünkü her iki tarafta oraya odaklandığı çok net kadrolarıyla sahnesini gösterdi. Tabii. Güzel bir maç olur orada. Beşiktaş'ı kutluyoruz. Buradan aldığı 3 puan çok değerliydi. Kazanmak çok güzel. Kupa öncesi moral motivasyon olarak çok değerli bir galibiyetti. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyoruz kendilerine.
1: Şimdi Erol abi, Beşiktaş'ın tabii bir yandan bu sezona ilişkin kupa hedefi ve işte ligi bu bulunduğu pozisyonda bitirme. Ama bir yandan da önümüzdeki sezona ilişkin de planlamalar yapma vakti. Şimdi hemen Barco'ya şeyi verebilir miyiz? Transfer hemen adı geçen oyuncular oldu. Bir anda böyle bir isimler zikredilmeye başlandı. İşte çeşitli medya organlarında çıkıyor. Yani Beşiktaş'ın şu anda bu oyunculardan hangisiyle devam etmesini Reha Hocam'ın az önce vurguladığı gibi siz öngörüyorsunuz. Transferde nasıl bir çalışma yapılacak? Bazı sanıyorum uzatılan sponsorluklar var. İçeriye giren paralar var, kasaya gelen. Bunlar ne bize gelecek sezona ait transfer planlamasında ne vaat edebilir? Yani Grimaldo'nun, Şaka'nın, Palinha'nın ve Jorgensen'in, ki Jorgensen zaman zaman daha önce de gündeme gelmiş bir oyuncu, kaleci Jorgensen. Bunlar şu anda hemen transfer pazarında ismi geçmeye başlayan oyuncular oldu. Kimisi işte orta saha oyuncusu, sol bek ihtiyacı yani belirgin. Filip Jorgensen de her ne kadar Ersin iyi bir sezon geçirse de hani kaleci konusunda bir hamle yapacaklar gibi gözüküyor. Sizin duyumlarınız, sizin değerlendirmeleriniz nasıl?
3: Valla dün akşam loja lansmanı vardı Beşiktaş'ın. Ben de davetliydim.
1: Yeni sezon için değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet, ben de davetliydim. Başkanın hatta ya masasındaydım. Biraz kopya
1: o zaman
3: almak.
1: Sıcak bilgiler sizde Erol abi.
3: Yani tabii o ortamda çok böyle
1: herkesin şeyler de var,
3: konuşulacak tabii. gibi değil tabii ama şimdi demin sevgili hocamın, Reha hocamın söylediğine kafam biraz takıldı. Şimdi orta sahaya kimseyi düşünmüyorlar gibi bir, yani hiç duymadım orta sahaya birini alalım dediklerini. Bir ara bir Brezilyalı'dan bahsediyorlardı. Ben herhalde o rotasyonu yapacaklar diye düşünmüştüm.
1: Bu acaba Portekizli Palinha mı? Toplumdaki.
3: Olabilir. O da, onun da lafı geçiyor. Ama esas üzerinde durdukları ha, kanatlar. Evet. Kanatlarla ilgili çok araştırmaları var. Bayağı bir listeleri var. Mutlaka kanat oyuncularını iyi, sol, özellikle sol tarafa çok önemli bir oyuncu bulmaya çalışıyorlar. Listelerinde de var. Hatta abi bir biraz gelişsin, ondan sonra bir daha konuşalım dedi Sayın Başkan. Yani diyeceğim o ki Beşiktaş'ın transfer listesinde öncelikle bir kere kanat oyuncuları var. Özellikle sol ön ve sol arka. Hatta bir de sağ ön için araştırmaları var. Bir de stoper için çalışmaları var. Ama bu Jalo'yu ben çok katılıyorum Reha Hocam'a. Bugün oynadığı oyunda da, daha önceki oyunlarını da veriyorum. Sadece bu oyunla bahsetmiyorum. Jalo'nun Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani hava toplarına hakim, hamleleri çok doğru hamleleri olan bir oyuncu. Dolayısıyla
0: santroforlar sevmez böyle stoperleri.
3: Sevmez
0: abi.
3: Değil mi?
0: Dinamik, darbeli.
1: Dinamik.
3: Ve topa girişleri de güzel. Yani hani penaltı, eyvah penaltı yaptıracak falan dersin ya stoperler için.
1: Agbadu'da diyorsun mesela.
3: Agbadu'da diyorsun.
1: Daha az diyorsun.
3: Bravo. Çok tebrik ederim.
0: Sakar yani, diyorsun.
1: Tabii.
3: Evet. Aynı katılıyorum. Onu söyledik diye arkadaşlarımız bize darılıyorlar.
1: Ama
3: darılmayın
1: yani
3: kardeşim. Doğru bu.
1: Nasıl söylemeyelim ki?
3: Bir de yani adam kaçırması da var Agbadu'nun yani. Kötü adam mı? Değil. Tabii çok değil, önemli değil. Bir oyuncu ama Beşiktaş'ta bir takım
0: yani o paraların beklentisi değil mi?
3: Parayı
0: o paraların,
3: da düşünmüyorum.
0: Var 18 milyon euro verdiğiniz zaman bir yatırım bunun para. Karşılığını almanız gerek.
3: Almanız
0: bunun için
3: lazım.
0: Söyledim, Erol abi.
3: Haklısın. Haklısın. Yani hocam %100 haklısın. Ama yine de stopere adam arıyorlar. Yong Yong Yu'nun yediği ya da

0: ne bileyim onun gibi bir oyuncu, onu yedek bırakabilecek bir oyuncu.
1: Alternatif olacak.
0: Ama bunu bulamıyorlar. Yani Türk zaten dünyada bunu bulmak da pek kolay bir şey değil.
1: Ya da o işte o zaman 20 plus rakamlara çıkmak gerekiyor. Yani.
0: Evet, çok ciddi rakamdı. 20'nin çok üstünde.
1: Evet.
0: Emin olun yani duyduğum rakamlarda.
1: Tabii 30'un üstünde hatta.
0: 30'un üstünde falan yani.
2: Her varsan yarışın içinde vereceksin. Yuğla falan seneye hayal kurmasın.
1: Birinci santrafor olmaz mı sizce?
0: Yok. Tek santraforlu olmaz. Şu anda Beşiktaş tek santrafor. Mustafa çok iyi bir çocuk. Geleceği olabilir. Ama şu anda Beşiktaş'ı force edebilecek ya da Young Yul'un yediği olabilecek bir oyuncu mu?
1: Değil,
0: hayır
1: değil.
0: Yani o çok görünüyor.
1: El Bilal tutulmalı mı? Gerçi onun da hani şeyini indirmeye çalışıyorlarmış. Zorunlu satın almasını. 15 miydi o?
0: 17 galiba. 17 miydi? Evet. Şimdi El Bilal Torre ile ilgili aslında futbolcu olarak ben çok, benim şahsi kanaatim tabii. Ben çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum El Bilal Torre'nin. Ama tek bir şey var. Onu daha önceki yayında da söylediğimi zannediyorum. Sakatlık meselesinde bir sıkıntı var. Yani çok daha geldiği bölgede, geldiği yerde de sakatlıkla ilgili sorunları yaşamış bir futbolcu. Yani onu tabii ki sağlık ekibinin çok dikkatli inceleyip rapor vermesi lazım. O rapora göre transfer edilip edilmeyeceğine karar vermesi lazım teknik heyetin. Yoksa futbolcu olarak ben El Bilal Torre'nin çok hareketli, çok şu halen formda değil. Yani halen değil. Yani gerçek oyununu gösteremiyor henüz.
1: Kanat için Luis Enrique ile ilgili bir şeyler var.
0: Var. Epeyden beri görüşülüyor ondan. Epeyden beri görüşülüyor. Var. Var ama işte yani isimler havada uçuşuyor ama dediğim gibi rakamlar bir de tabii.
1: Nasıl bir bütçe 23, ayrılacak?
0: Bütçe ayrılacak. Bir de 23 futbolcunun boşaltılması düşünülüyor. 23 futbolcu gidecek Beşiktaş'ta.
1: O da bir bütçe. Ona da bir para ayırmak gerekiyor.
0: Ona da bir para ayıracaksınız. Bir de ikna edeceksiniz.
1: Şimdi
0: göndereceksiniz.
1: Bu tabii acaba 10 artı 4'e evrilirse iş ki öyle gözüküyor şu an
0: öyle
1: hala.
0: Gözüküyor.
1: 10 artı 4'te yerli oyuncu da bulundurmanız lazım. 23 tabii. Yaş altı o 4'te yabancı bulundurmanız gerekiyor. 10'da 23 yaş üstü 10 tane oyuncu. O zaman onu çok hedef seçeceksin yani. Evet. Nokta atışı.
0: Başakşehir'den bir futbolcuyla ilgileniyorlar. Sergen Hoca'nın da istediği bir futbolcu. Yerli futbolcular, bak Sergen Hoca bu konuda yerli futbolcular konusunda çok daha hassas. Yani yerli futbolcuları daha ehemmiyet veriyor. Yani onlarla onları öyle bulmaya
1: çalışıyor. Yine bir iki oyuncu bizim Süper Lig'den bakıyorlarmış.
0: Evet, doğru. Yani sıkı bir çalışma var. İşte hatta biraz takıldık dün başkana. Başkan bu fiyatları benim de çünkü...
1: Başkan elini cebine atacak artık. Yapacak
0: hayır,
1: bir şey
0: başkan
1: yok.
0: Elini cebine de bizim elimizi cebimize atmamızı bekliyor.
1: Alın diyor locaları.
0: Alın hocaları. Daha vakti de var locanın. Canımız çıktı o paraları ödeyinceye kadar. Tabii işin latifesi. Tabii Beşiktaş olduğu için bunu konu etmiyoruz ama doğru yerde kullanılması çok önemli tabii. Çünkü bu değerler, bu maddi değerler her an bulunmuyor. Hele bugünkü ekonomik koşullarda. Onun için hoca yani başkanıma da bunu...
1: Sponsorluktan bir girdiler oldu galiba
0: oldu,
1: isim
0: tabii,
1: hakkından
0: oldu,
1: falan
0: oldu,
1: değil mi?
0: Oldu, oldu ama ileriye dönük gelirler de kullanıldı diyebiliyorum.
1: İşte o sıkıntı.
0: O sıkıntı yaratabilir.
1: Çünkü borçta 24-25'e geldi.
0: Şimdi bunları konuşunca tenkit edildiği gibi falan bir algı oluşuyor ama ben hep şunu söylüyorum. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor. Bu benim mottam. Yani bu görünüyor. İşte diğer kulüplerde lütfen örnek olarak alın görüyorsunuz. Beşiktaş'ta da senelerdir bu istikrarsızlığın yarattığı büyük bir depresyon var. Büyük bir travma var. Hem yönetim üzerinde var, taraftar üzerinde olağanüstü var. Yani şimdi iyi kötü bir yola girmiş bir Beşiktaş görünüyor. Eksikleri var mı var, yanlışları var mı var?
1: Yani, tabii ki.
0: Parasal sıkıntılar var mı var? Tabii bunlar olmayan kulüp yok zaten.
1: Hele şu ortamda.
0: Şu ortamda. Dolayısıyla Beşiktaşlıların bu anlamda benim nacizane görüşüm mutlaka destek olmaları ve bu yönetime Sergen Hoca'ya önümüzdeki sezon full destek sağlamaları lazım ki tam bir neticeyi görelim. Bakalım transfer yapsınlar. Sergen Hoca'nın istediği isimler alınıyor. Onu sevmediği isimler alınmıyor zaten. Onun bilgisi olmadan futbolcu transfer edilmiyor. Onu çok net söyleyeyim size. Yani dolayısıyla biz bu tabloyu net olarak görmemiz lazım. Ondan sonra oturup düşünürüz. Yani şimdi tabii görüyorum sosyal medyada falan devamlı mırmırlanmalar başlamış. Yani bir kara gümrük beraberliğinde bile rahatsızlık yaratıyor. Hmm. Ama bunun nedeni hep söylüyorum büyük bir travma hala atlatamadı Beşiktaş bu travma.

0: Şimdi Ocak transferinde biliyorsun transferler yapıldıktan sonra genel olarak konuşulan transferlerin çok başarılı olduğu, ki ben bunun en başında ben söyledim ve halen arkasındayım söylediğim lafın. Bence doğru ve başarılı transferler
1: devre yapıldı. Devre arası düşünülerek.
0: Devre arası tabii. Söylüyorum. Şimdi devre arasında
1: sezon başı gibi olmuyor
0: bazı
1: devre arası.
0: Tabii ki zordur. Devre arasında doğru transfer etmek çok zor bir şeydir. Devre arasında yapılan Beşiktaş'ın yaptığı transferlerin belki bazıları yollar ayrılabilir. Ama Beşiktaş buradan para kaybetmeyecek. Hatta daha da ileri gidiyorum. Daha fazla oyuncu, yani aldığı oyunculardan 1-2 değil 3-4 kişiyi bile gönderiyor olsa bunlardan para kazanarak belki de para kaybetmeden gönderebileceği kalitede oyuncular oldu. Yani devre arasında bu oyuncuları bulmak kolay değil Ender'cim. Benim kanaatim bu. Gördüğüm de o. Yani bir yola çıktı Beşiktaş. Bir planlaması var. Planlaması yok değil. Bir planlaması var. Sergen Hoca ile de aşağı yukarı bütün bir sezon çalıştı. Bir maç zannediyorum kaçırdı Sergen Hoca. O maçta da Beşiktaş galipti zaten.
1: Evet evet.
0: Yani dolayısıyla evet.
1: Sezon başında bir maç galibiyeti.
0: Bir maçta. Yani dolayısıyla Sergen Hoca'nın bu sezonu birlikte yaşadı takımıyla. Artık kimi alacağını, kimin nereye koyacağını bildiğini düşünüyorum. Bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için bekleyip göreceğiz. Bu transfer dönemini yaşamamız ve önümüzdeki sezonu görmemiz lazım.
1: Şimdi şöyle bakınca çift tanelere ulaşan, skora katkı yapan isim yok Beşiktaş'ta. Tabii Tebeyan Verab'ın gittiğini göz ardı etmeyelim, ayrıldığını. Ama görüntü şu. Dolayısıyla hani skor üretecek, asist üretecek. Orkun özellikle ikinci bölümde sezonun bir vites yükseltti ve ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ortaya koydu, ama şu rakamlar ilk yani şu gol asist rakamları çok ciddi bir şekilde skora katkı yapacak oyuncu ihtiyacı olduğunu, kanatta, forvette, forvet
2: üretkenlikle
1: arkasında
2: ilgili
1: o üretkenliği sağlayacak oyunculara ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
2: Ya şimdi başkan 3 transfer dönemi istemişti Serdal Bey ilk geldiğinde. Geçen sene devre arası 2 oyuncu alındı zaten. No name onlar gitti. Hiç gereksiz. Şimdi 3 dönem, sezon başı 1. Devre arası 2, şimdi 3 olacak, göreceğiz. Ben sezon başı yapılan transferde Beşiktaş adına politikasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında çok başarılı falan ben bulmuyorum. Oyuncu, ondan sonra oyuncuları, gelen oyuncuları, ondan sonra bu transfer dönemini çok önemli olacak. Hem başkan için de olacak. 3 transfer dönemi tamamlanıyor işte. 3 tane transfer dönemi istemişti Serdal Bey. 3.sü tamamlanıyor. Yani gelen oyuncular ara oyuncular, ana karakter oyuncular. Yani niye değil? Bir şey konuşurken tabii ben kendi açımdan söylüyorum bunu. Bir şeyleri baz almak gerekir. Benim baz aldığım Galatasaray maçı. Galatasaray 60'ın dakika 10 kişi aldı. Sana atıldı. Hiçbir üretkenlik yok. 40 bin kişi önünde oynadı Beşiktaş. 1-0 mağlup oldu. Kadıköy'de Fenerbahçe, yani Stıkı Şeriflerle falan oynadı düşün. İkinci yarı 3-0 yapardı. Yani uzatmaya, penaltıya kalmazdı. 3-0 yapardı. İkinci yarı tek kale oynadı Beşiktaş'a karşı. Arkasından bir Samsun maçı, ele aya düzgün kadrolardan biri. Hepimizin bildiği gibi. Onlar da ikinci yarı tek kale oynadı 2-0 yendikleri maçta. Yani Beşiktaş kupanın favorisidir, favorisidir. Orada bir sıkıntı yok. Ama seneye Fenerbahçe, Galatasaray gücüne daha da güç katacak. Büyük olasılıkla işte şampiyonluk için gün sayıyor. Fenerbahçe kongreden sonra çok hem maddi gücü iyi olan bir kulübe bir başkan büyük olasılıkla gelecek. Trabzonspor'un Fatih Tekke ile beraber bir oyun hafızası oluştu. Bu çok önemli. Şimdiden 2 transfer yaptılar ve de ciddi transfer yapacaklar seneye. Yani onlar da böyle. Beşiktaş bu anlamda yani Serdal Bey'in daha doğru hamleler yapması lazım. Oyuncuları daha doğru seçmesi lazım.
1: Ana karakterler.
2: Mesela en basit bir şey söyleyeyim. Grimaldo'yu mesela biliyorlardır herhalde. Yani Grimaldo nereden geliyor? Bayer Leverkusen'den. 2023'te bizim arkadaşlar çok güzel yapmış onunla ilgili. Yani Grimaldo Benfica'dan bedelsiz geldi Bayer Leverkusen'e. Niye bunu söyleyeyim? 2023'te Xabi Alonso'lu kadroda biliyorsun şampiyon oldu. 14 gol, 10 asisi var bu oyuncu.
1: Evet.
2: Müthiş oyuncu değil mi? Ne oynadı peki? Ne oynadı Xabi Alonso? Üçlü savunma oynadı. Bu orta sahada Türk dörtlüde yani 3-4-3 gibi 3-4-2-1 gibi oynadı. Kanat ama ofansiftir. Grimaldo çok ofansif bir oyuncudur. Çok iyi oyuncudur. Yani bunları düşünmek gerek. Alırken ya 14 gol şimdi gelir buraya 14 gol atamadı 10 gol orada. Orada Xabi Alonso önde pres yapan daha ucunda özgürlük verdiği bir kadro vardı. Duran toplarda etkili bir oyuncudur. Şimdi baktığında Xhaka çok iyi orta saha oyuncusudur. 33 yaşında olmasına rağmen çok iyi profesyoneldir. Bana göre Beşiktaş'taki en büyük eksiklerden biri nedir? Orkun iyi niyetlidir ama lider oyuncu değildir. Xhaka sana liderlik yapar, takımı toparlar. O da Leverkusen'a geldi o sene biliyorsun. Ondan sonra fark yarattı, ciddi fark yarattı. Arsenal'den gelmişti yanılmıyorsam. Ve de şampiyon kadroda mükemmel oyunlar oynadı. Şimdi Xhaka ile Grimaldo'yu alıyorsan tamam üçlü dörtlüde de iş yapar mı yapar. Ya bazı şeyleri böyle de yazıp çizmesi gerekir. Başkanın, Serkan'ın, Luis Sergen Hoca'nın var. O da iş yapar mı? Kesin yapar. Ama ben şu özellikle Xhaka mesela...
1: İnter'deydi değil mi?
2: Evet. Şimdi Xhaka ile ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın aradığı hem saha içinde oyun lideridir hem de takımın lideri. Yani saha içinde çekir, takımı çekip düzeltir. Agresiftir, konuşur. Ya saha içinde ciddi fark yaratır. Beşiktaş'ın böyle bir çok sessiz bir takım Beşiktaş. Yani böyle bir gelecek sene de bunu da planlaması gerekir. Bak Orkun takım kaptanı diyorum ya.
1: Kaleci ihtiyacı
2: mükemmel,
1: var mı?
2: Kaleci kesin var. Ersin performans diye ama bir kaleci kesin alması gerekir.
1: Gerçi Jorgensen iyi kaleci ama ne olur bilemiyorum tabii.
2: Ya,
1: yani.
2: Eğer olursa hemen mesela bu yani nokta transfer para evet verip Grimaldo alınır mı? Alınır. Ama Grimaldo hele üçlü oynarsan sana mükemmel performans verir. Burada çift taneleri buldurtur sana. Xhaka mutlaka 33 yaşında diyorsun. Evet yaşlı kimine göre yani alınır. Çok iyi profesyonel, çok iyi oyun kurucu, mükemmel bir saha içinde sana bir abilik yapabilecek, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu.
1: O da lazım çünkü. O da tamam, lazım. Yaşı var ama o tarz oyuncular lazım.
0: Beşiktaş'ın en büyük... İsviçre'den gelen adamın yaşı 33 yaş çok değildir. Evet. Ender, pardon hocam.
2: Estağfurullah. İsviçre, yani şimdi bu anlamda bunlar önemli oyuncular. Yani bu dört transfer değer oluyorsa nokta transfer bunlara para harcayacak. Beşiktaş'ın başka kaçarı yok. Beşiktaş
1: yüksek olur tabii şurada.
2: Maliyet yüksek o tablo tabii maliyeti yüksek. Şimdi Beşiktaş taraftarı Serdar Adan'ın para mı verecek, vermeyecek mi? Beşiktaş takımı işte dikili taş projesi, iki tane futbol sahası, bir tane kapalı spor salonu gidecek. Oradan 8 kat falan veriyorlar. Ben bir araştırdım 8 kat orada. Hem dükkanlar Erol yapılacak.
1: Abi onu biliyordur da.
2: Biliyordur.
1: Şu anda sonra... böyle bir yüzüne bir şey yerleşti. Erol
2: şimdi
1: abi.
2: Oradan 100 milyon...
1: Tatsız bir ifade görünüyor.
2: Ya, hayır niye? Orada kapalı spor salonu tabii iki tane de sağa gidiyor futbol sahası. Onun için şimdi 100 milyon euro oradan gelecek. Erol abi çok güzel bir şey söyledi. Para 100 gelir, 200, 500 gelir, 1 milyon euro gelir. Doğru kullanılması gerekir. Çok en önemli,
1: önemli
2: bu. Beşiktaş'ın artık buralara girdiyse bak Ender... Taşınmaz mallarını satarak oyuncu almaya çevirdi. Taşınmazlarını satıyor. Bak bu en büyük sıkıntı bu. Erol abi mutsuz eden budur. Yani taşınmaz malları bir kulüp kolay kolay satmaz. Şimdi Beşiktaş bu yöne gittiyse buradan da böyle 100 milyon euro gelecek falan diyorsan bunun ara oyunculara bilmem ne Akbat'e 18 onun için Beşiktaş takım bu 100 milyon euro gelecek mi? O taşınmaz verilecek mi? Beşiktaş artık taraftarın inan umurunda değil. Artık oraya geldi. Hocam. Yani buralara kadar geldi. Artık yani onun için Beşiktaş taraftar ne istiyor biliyor musun? Sen iyi bir transfer yapıp bana Mayıs ayını ben görmek istiyorum. Benim param var mı yok mu öbür türlü başkası gelsin buraya para bulsun. Ben Eylül, Ekim'de, Ağustos aylarında artık şampiyonluğa havlu atmak istemiyorum diyor.
3: Bunları devre arası Beşiktaş alabilir miydi? Bu oyunculardan herhangi birini.
0: Zor hocam.
2: Ya şu Grimaldo'nun bir senesi daha var mı bakarsan mesela?
3: Geleceğim o kısmı. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki Beşiktaş ile ikinci yarıdaki Beşiktaş arasında bir farklılık var.
2: Var %100
3: basamak,
2: var.
3: 2 basamak, 3 basamak Beşiktaş farklı bir pozitif oyuna döndü.
2: Yeterli mi? Senelik ben onu demek istiyorum. Onu baz alıyorum
3: şampiyonluk
2: hocam.
3: Şampiyonluk için yeterli değil. Onlar da ne dediler? 3 basamaklı 3 transfer dediler.
2: Tam
3: 3.
2: oluyor işte
3: bugün,
2: bu.
3: Bugün bu 3. geldi. Şimdi, evet, şimdi size katılıyorum.
2: Tabii.
3: Bu hedef oyuncuları, lider oyuncuları onu sonuca götürecek yetenekleri lider oyuncuları oraya koyarsa ancak o zaman Beşiktaş'ın...
1: Yani altlığı yaptı diyorsunuz hocam. Şimdi son rütuşları koyacak üzerine hele kaliteyi hele belirleyecek isimler alınması
3: hele
1: lazım.
3: Hele hele bu kupa, kupayı kazanırsa Beşiktaş onlar için büyük moral olur. O moralle kesenin ağzını biraz daha açarlar. Biraz daha heyecanlanırlar. Daha idealleri peşine, hayalleri peşine
1: şimdi
3: koşarlar.
1: Şimdi Avrupa'da Ağustos sonunda başlıyor o zaman.
3: O da var.
1: O takvim zorlayıcı olmuyor. Mesela tabii. Geçtiğimiz sezon zorlayıcı oldu.
3: Tabii.
1: Yani bu sezon eğer kazanılırsa kupa orada büyük bir avantaj var o takvimde Ağustos sonunda.
3: Yöneticilerde de şunu, neyi bilmediğini iyi bilen yöneticiye ihtiyaç var. Ben her şeyi bilen yöneticiyim.
4: Her şeye atlamayacak diyorsun değil mi
3: neyi
4: hocam?
3: Neyi bilmediğini iyi biliyorsa bir yönetici o başarılı.

0: Sıkıntı yok, bravo.
1: Beşiktaş'ta yani güzel bir şey var. O transfer meselesinde Beşiktaş'ta dingin bir hareketi var yani hocam. Yani öyle herkesin karıştığı bir durum yok orada.
2: Çok güzel.
1: Onu görüyorum. Dolayısıyla orada bir rahatlık var. Ama dediğim gibi yani bu paraları Çakır'ın çok dikkatli kullanmak lazım. Çünkü devre arasında bile çok ciddi para harcadı Beşiktaş. Tabii ki Galatasaray 350 milyon euroluk bir bütçeyle hareket ediyor. Hı hı. Ama ona göre de bir planlamasını yapmış, yani gelir planlamasını yapmış görünüyor. Doğru. Şimdi bir takım gayrimenkullerle de ilgili çok iyi atılımları var. Beşiktaş'ın da buna ayak uydurması lazım. Buna çok dikkat etmesi lazım. Yani çok aklı başında hareket etmesi lazım. Onun için ben onun için destek verelim diyorum. Bir görelim. Çünkü bölünme olduğu zaman olmuyor, yürümüyor takımlar.
2: Hocanın da içi acıyor. Boş yere atılan paralara içi acıyor. Hem
1: hocanın acıyor. Tabii
0: taşınmazlar
1: ki başkanın
0: gidiyor.
1: Acıyor.
0: Bak buraya geldi.
1: Taşınmazlar
0: çok
1: meselesi
0: tehlikeli
1: tabii
0: bir şeydir bu kulüp için.
1: Çok önemli. Hani, Allah rahmet eylesin. Süleyman Seba'nın tabii mirasını yiyoruz gibi gözüküyor. Ona üzülüyorum. Beşiktaş yani kolay gelmedi oralara. O gayrimenkulleri kazanması çok kolay
3: gayet
1: olmadı.
3: Gayet iyi hatırlıyorum.
1: Ben birebir Yemin Yol'un içindeydim. Yani Süleyman abinin yanındaydım. Ankara'ya beraber gitmişliğimiz var çok defa. Yani onun için çok emek verdi.
3: Arabayla sonra. Değil mi?
1: Arabayla gittik zaten. Almanya'ya gittik arabayla. Ya. Yani iyi ki gitmişim. Bilmez çok güzel hatıralar çünkü. Biriktirdim sayesinde. Allah rahmet eylesin. Anlıyorum her zaman kendisini. Tabii şimdi bugüne gelecek olursak bu yapılan Beşiktaş'a kazandırılan değerleri çok dikkatli kullanmak lazım.
3: Şüphesiz.
1: Yani çünkü elimizdeki en büyük servet o şu anda. Tabii ki Beşiktaş'ın namı, ismi çok büyük, her şeyden büyük ama maddi, ekonomik olarak da bu değerleri iyi kullandığımız zaman Beşiktaş başarıya, sürdürülebilir başarılara gidebilir. Yoksa günlük başarı Beşiktaş'ı kurtarmaz.
0: Bir de başkan için de önemli bu. Şimdi Sergen Hoca da keza onun için de önemli.
3: Tabii.
0: Reçber için de niye? İyi transfer yapmaları gerek. Yani eğer
3: çünkü
0: bir kötü bir dalga çıkarsa
3: hemen tartışmaya
0: yok.
3: Başlıyor
0: bravo,
3: bu sefer.
0: Bravo Ender. Sabır artık bitti Beşiktaş'ta. Beşiktaş herhangi bir kötü giderse sezon başı yine genel kurula gider artık. Bitti.
2: O ne gider?
0: Artık Beşiktaş taraftarının yani öyle bir hale geldi ki sıradaki gelsin. Başkan olmadı mı? Öbür baş. Yani beklemezler.
3: Ekim Kasım havlu atma şeyi bitti diyorsunuz. Bitti.
0: Eğer öyle Beşiktaş böyle bir şey olursa başarısızlık önümüzdeki sezonda acil böyle taraftar falan genel kurula hemen gidilmesini ister. Acil. Olağanüstü genel kurula ister. Ya Sergen Hoca için sıkıntı olur. Yani Serkan Reçber için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun için sıkıntı olur. Yani onların mutlaka bunu, bu üçlünün çok doğru bir beyin fırtınası yapıp bu gelecek paralarla işte nelerle ne kadar eğer kasalarında para olacaksa ona göre çok doğru nokta atışlarıyla bu takıma takviyeler yapması gerekir. Artık Beşiktaş'ın ıskalama falan lüksü yok. O lüks bırak sen. Beşiktaş kulübünün şampiyonluk sıkıntı yaşamasını bireysel olarak onlara döner bu iş sezon başı sıkıntılı olursa.
3: Çünkü yani işte şampiyonluktan sonraki bu sezon dahil 5. sezon oluyor. 6.lık, 3.lük, 6.lık, 4.lük bu sene de 4 gibi duruyor. Yani en iyi sezonu 3. olmak 4-6 arasında değişen bir çizgi. Şimdi, zaten Türkiye Ligi'nde burada zirveyi zorlayan kaç tane takım var ki?
0: Bir de burada şuna dikkat etmeyiz. Mesela 3. olmuş, 4. dersin mesela hiç bakmasan iyi ya. Nisan'ı falan görmüş dersin. Orada herhalde baştan, kaybetti maçları.
1: Baştan daha o hale
0: şimdi, Kasım'da, Ekim'de falan biz sezon başı program yaptık hatırlıyor musun? Ben kendi acizane Ağustos'taydım. Lige'ye avlu attı Beşiktaş.
3: Hocam puan ortalamalarını görüyor musun? Zaten yani, 2021-22'den sonra o iki küsurluk puanlardan tabii, sonra hep birli puan ortalamaları ile
0: yani düşün yani
3: sıkıntı birli puan
1: yalnız,
3: ortalamaları.
1: Yalnız Ender'cim benim tabii görebildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın elimden geldiği kadar araştırdığım kadarıyla Beşiktaş bu sezonun başındaki gibi bir havaya bu önümüzdeki sezon asla girmez. Yani daha da ileri götürerek şunu söyleyeyim. Diyelim ki çok iyi fazla transferler yapamadı. Belki o zaman şampiyonlukta hakikaten zorlanması olabilir. Görünüyor kadro, eksikleri görünüyor. Ama asla öyle Eylül-Ekim'de, Kasım'da havlu atacak Beşiktaş olmayacaktır. Buna kesinlikle
3: inanıyorum. O çok önemli.
1: Evet. Ondan sonra
0: atmaması da gerekir değil mi? Erol abi koskoca bir değil mi?
1: Beşiktaş ligin rengidir.
0: 123 yıllık bir çınar, dev bir çınar. 123 yıllık bir
1: bu tablo çok çirkin bir tablo yani. Olacak bir şey değil.
2: Yani Beşiktaş avlatarsa 3S kaybolur gider. Serdar Adalı, Sergen.
0: Bravo,
2: Serkan
0: çok güzel söylüyorsun.
2: 3 eskiler abi.
0: Ya Beşiktaş'ın bu yarışın içinde olması gerekiyor.
3: Onların gitmesinden öte önemli olan Sabri Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntı. Tabii, İsimler tabii. değil ki önemli olan tabii. Arma burada. Şimdi o durumda olmamak lazım.
1: Tabii. Şimdi ara transfer dönemindeki yapılan transferleri hatırlarsanız eğer bütün yorumcularda, bütün spor severlerde çok beğendiler. Çok iyi dediler.
2: Pozitif ya, bir hava oldu.
1: Birkaç evet müthiş bir pozitif hava oldu. Fakat birkaç hafta sonra bazı puanlar kaybedilince
3: maçlarda yani özellikle
1: performansı düşünce başladılar mırmırlanma devamlı. Yani şimdi hocamın dediği gibi taraftarın hakikaten bu konuda sabrı pek kalmadı. Yani ama taraftar bıçak sırtı. İnanıyor şu anda iyi şeyler olacağına. Çünkü ışığı görüyorlar bir taraftan. Bir taraftan şüphe tarafları var. Çünkü dediğim gibi bir travmayı atlatamadı Beşiktaş. Bu travmayı mutlaka atlatacak hamleler yapması lazım. Maalesef işi kolay değil. Bir şey daha söyleyeyim müsaade edersen uzatmadan. Önümüzdeki sezon aslında Beşiktaş için avantajlı bir sezon ya olabilir. Ben hani Fenerbahçe çünkü seçime gidiyor. Yeniden toparlanma sürecine girecek. O çünkü bir zamandır o. Şu andaki kadro Fenerbahçe'nin yeterli değil. O kadroyu derinliğin hazırlanmaları falan zaman alır. Yeni transferlerin alışması da zaman alır. En azından Beşiktaş'ta bir
0: iskelet
1: var. İskelet var, bir tablo var. Ve aynı teknik direktörle devam ediyor. Tedesco'nun gitmesi Fenerbahçe için doğru mu oldu, yanlış mı oldu ileride göreceğiz. Benim kanaatim doğru bir hamle değildi.
2: Eksik yerler de tespit edildi.
1: Tabii edildi. Beşiktaş artık o kadar yani böyle her şeyiyle oynandı. Yani her şeyiyle elinde Beşiktaş'ın. Teknik adam her şeyini biliyor. Yönetim her şeyini biliyor. Futbolcuların ruhunu biliyor. Futbolcuların bizim görmediğimiz şeylerini görüyorlar. Beraber yaşıyorlar. Onları duyuyorum zaten. Dolayısıyla doğru hamleler yapacaklarına ben şahsen inanıyorum. Dediğim gibi tabii bunlar hep varsayım. Transfer dönemi bittikten sonra bunları daha rahat konuşacağımızı düşünüyorum. Sezon başlayınca inşallah sağlığımız el verir de beraber olursak bunları tabii ki masaya yatırırız.
3: Peki. Muhtemelen 3 Temmuz gibi takımlarımız sezon açacaklar. Özellikle daha erken başlayacak olan takımlar Avrupa'dan dolayı. Sergen Yalçın rotasyonlu bir kadroyla oynadık. İyi oynadık. İkinci yarı 2-3 pozisyon verdik ama bu maçlarda normal sezonun sonu geldi artık. Ligde de diyor sadece ilk 4 hedefi var. Konsantre olmak zor. Bu maçlarda fazla konuşmaya gerek yok. Önemli olan 3 puan. Hemen kupa maçına hazırlanacağız diyor. Yani zor konsantre olunacak bir maç. Önemli olan 3 puan almak bu karşılaşmalardan demiş. Devamı da var. Arkadaşlarım şimdi onu da getiriyor ekrana. Ligin devamının bizim açımızdan çok bir önemi yok. O yüzden tamamen konsantrasyonumuzu kupaya vereceğiz diyor hoca.
1: Öyle de yapıyor zaten. Yaptığı rotasyon da belliydi.
0: Sonuna kadar haklı. Hiç tartışmasız. Bazıları diyecek ya Beşiktaş da şöyle ligde de olur mu? Beşiktaş büyük cami. Herhalde Sergen Hoca da bile oynamış. Teknik direktör olarak şampiyon yapmış bir insan. Yani bu saatten sonra artık tek hedef ya kupayla sezonu bitirmek. Niye? Hem bir kupa almıyorsun. İkinci kupaya da adaysın hepimizin milli gibi. Süper kupaya da
3: tabii süper kupa oynamaya da
0: bitti. Yani
3: salıyı kazandığın anda gelecek sezon süper tabii. Kupada da oynama hakkın var demektir.
0: Bizim sizin bir organize ettiğiniz bir manşet var ya bir kupadan fazlası. Evet fazlası. İkinci kupaya da adaysın. Bir kupa tabii. Bir düşün. Bir sezon 3 tane kupa veriyor. Tabii. Yani onu da aldığında yani neredeyse 2 kupayı almış oluyorsun.
3: Tabii. Şimdi Salı günü için kısa kısa görüşlerinizi rica ediyorum. Sonra bu maçın 3 tane arkadaşlar pozisyon ayırdılar. Onlara bakalım. İkinci yarıda çünkü yarına ilişkin konuşacağız. Ve diğer gündemlere bakacağız ama Salı'ya ilişkin Erol abi sizinle başlayalım. Konya maçı, kupa maçı işte Sergen Hoca'nın da vurguladığı gibi şu anda bizim için sezonun en önemli maçı diyor. Yani finale yükselebilmek için. Evet. Artık bütün hedefimiz o. Keza Konya takımı da bugün çıkardığı ciddi rotasyona bakacak olursak 8-9
0: oyuncu. Oraya sen söyleyin yukarıda 8-9 oyuncu.
1: Enler'cim, Beşiktaş'ın en büyük avantajı bu maçla ilgili söylüyorum. Konya maçıyla ilgili söylüyorum. Kendi sahasında oynuyor olması. Tabii,
3: seyircisi.
1: Bu gerçekten çok önemli. Seyirciyi biliyorsunuz. Burada oturup uzun uzun baş ağrıtmak istemiyorum. Hakikaten Beşiktaş'ı force eden bir seyircisi var. Sadece bu işte travmalardan dolayı bu dalgalanmalar oldu. O şey, futbolcular ıslıklandı falan ama onlar artık sona erdi. Şu anda seyirci ne yapacağını biliyor. Ve müthiş bir destek olacak o maçta, onu söyleyeyim. Onu bir kenara koyalım. İkincisi de Beşiktaş hakikaten tabii ki Konya'da öyle. Ayrıca Konya'yı bir parantez açayım. Konya'nın oynadığı futbola büyük saygı duyuyorum. Çünkü seyrediyorum, ısrarla seyrediyorum. Çok güzel futbol oynuyorlar. Bu maçta 3-1 mağluptular. 3-2 oldu sonra maç, biliyorsunuz. Son dakika bir gol attı Konya Spor. O maçta bile ezilmedi. Yani rotasyona rağmen ezilmeden oynadı. Ki Rize'de son haftalarda büyük bir form grafiği yakaladı, dikkat ederseniz. Yani sürpriz bir netice değildi bu. Ama hele bir rotasyona girmiş bu Konya Spor'u, kendisi aslında Rize'nin yenmesi de çok doğal ve doğru bir şey oldu diye düşünüyorum. Ama buna rağmen ben Beşiktaş'ın bu maçı alacağını ve finali oynayacağını düşünüyorum Türkiye Kupası'nda. Çünkü buna gerçekten çok ihtiyacı var. Futbolcular, teknik heyet, yönetim gerçekten kilitlenmiş durumda bu oyuna, bu maça. Ben alacağını da düşünüyorum.
3: Mustafa Hocam, sizin bir de hakem için de konuşalım. Bugün, bu hafta sonu hakemlere de düşünülecek olursa tabii hakemler de önemli.
2: Hakemler tabii ki önemli de kimin bu maça atanacağı hususunda hiçbir fikrim yok.
3: Çünkü olamıyor artık.
2: Kimi bulursa onu salıyorlar. O anda kim ele geçiyor sonra.
3: Yorinki mesela Samsun Galatasaray maçının hakemi de enteresan değil mi? İlk kez bu seviyede maç yönetecek. Şampiyonluk maçı.
1: Maçı, evet. Hadi. Mustafa Hocam'ın açtırmayın ağzını.
2: Girmeyelim, moralleri bozulma. Girmeyelim, moralleri bozulmasın. Şimdi hakem dedi ki mesela bu akşamki maçın hakemi. Sezon başında bu çocuğun hakemliği bitiyordu. MHK Başkanı tarafından bunu televizyonda kendisi açıkladı. Bir hakemle yollarımızı ayırıyoruz diye bir programda bunu ifade etti.
3: Bu hakem miydi?
4: Evet. Tabii.
2: Bakın şimdi nereye geldim? Bu hakem seni derbilerde var hakem ve avar hakem oturtarak bununla kendine günü ve maçlarını kurtarıyorsun. Bu akşam da böylesine bir maça atadın. O da çıktı aslanlar gibi maçını yönetti. Hata yapmadı, ufak tefek hata ya, ama sahada cat ama diye.
3: Direkt çat diye çaldı penaltıyı.
2: Değil mi?
3: Artık yani görmüyoruz çünkü kolay kolay.
2: Şimdi böyle bir hakemin sezon başında egolar yüzünden, kişisel çatışmalar yüzünden kaybetmenin ne anlamı var? Yöneticilik daha dikkatli olması gereken, daha geniş bir yüreğe sahip, herkesi kucaklaması gereken tabii bir makamdır. Ben size kızıyorum, hadi önünü kesiyorum. Sonra geliyorsun benden özür diliyorsun. Ne hikmetse ortada bir şey de yok. Affet beni başkanım diyorsun. Veya ben hata yaptım diyorsun. İyi tamam, yanağından bir makas alıyorsun. Hadi ondan sonra patır patır en yüksek maçlara veriyorsun. O da yanlış, bu da yanlış. Böyle bir yönetim anlayışında kimi veriyor, kime gelir bilemiyorum ki, kimi atacaklar ne bileyim.
3: Maç için.
2: Şimdi derbide bakıyorsun, Yasin Kolu bütün Türkiye eleştirdi. Eksiklerini, hatalarını biz de burada anlattık. Bu hafta gene maçı var. Hani nerede evrensel kriterler? Şimdi dün akşam Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Şimdi Danimarka Ligi'nin yaptıklarını gördünüz mü? Öbür tarafta Sandro Şehir'in yaptıklarını gördünüz mü? Evet, maç 5-4 ama orada da hatalar var. Var uygulamalarında hatalar var, eksikler. İkisi de Dünya Kupası için hazırlanan hakemler ama baktığın zaman bir Marçinyak değil, bir Turpin değil, bir Michael Oliver değil. Değil mi? Burada bir eksiklik var. Sadece sahada saçlarını kestirmekle, şekil şimal yapmakla olmuyor. Sahada hakemlik yapmakla olacak. O kadar basit bir temas bile olup olmadığı belli değil. Dani penaltı basıyorsun. Olacak iş mi? Sonra Paris Saint Germain'in Bayern'in penaltısı. Ya hücum faul var. Oraya ne penaltı verdiler? Sandro Şehir. Sonra geliyorsun VAR'a. VAR'dan gereken kartı gösteriyorsun. Ama itiraz etmeyin. Tehdit. Bunların da değişmesi lazım. UEFA da bunda önlem almasa. Ben eminim ki Rosetti bu iki hakemi de biraz hırpalar gibi düşünüyorum.
3: Devam etmezler zaten Şampiyonlar Ligi'nde maçları.
2: Bundan olmasa sonrası ben de aynı görüşteyim.
3: Yani seni artık.
2: Performansının Şirin'in yeterli olmadığını gözlemledim. Dani'nin de başka uç noktalara gittiğini gözlemledim. Maçta maçın üstüne çıkma eğilimleri fazlaydı. Bunları törpülerler. Önemli olan maçta kendini kaybet, bırak maç kendi halinde oynansın. Olması gereken yerde çık, düdüğü çal, kaybol. Değil mi? Bu maçta bence Konya Beşiktaş-Konya maçı çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın büyük takım reaksiyonunu mutlaka sahaya yansıtacağını, seyirciyle bütünleşip üstün performans sergileceğini düşünüyorum. Çünkü

0: düşünüyorum şu aşamada. Büyük katkısının olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam siz ne ekleyeceksiniz?
2: Ya Beşiktaş Dolmabahçe'de kimle oynuyorsa, bu Konyaspor için söylemiyorum, büyük takımların hepsiyle oynasın, maçın favorisi her zaman Beşiktaş'tır. O tarafta Roan Beyaz 42 bin kişi alıyor orası. Yani o atmosferde
3: 41.903
2: 42 bin kişi aynı. Yani o atmosferde mutlaka o gücü yaratacak. Beşiktaş taraftarı içeride o baskıyı her takıma götürüyor. İster yani yurt içinde olsun, yurt dışında Şampiyonlar Ligi'nde bunu keza gördük. Özellikle tabii, Leipzig tabii. maçlarında falan yani o ıslıklar falan olay olmuştu Avrupa'da falan. Yani bu anlamda Beşiktaş taraftarı formda mı formda, o formunu yansıtacak mı salı akşamı, yansıtacak mutlaka sahaya. Oyuncuları mutlaka o ambiyansı yaratıp o enerjilerini yukarı çekecek. O baskıyı da rakibine Konyaspor'a götürecektir. Keza Konyaspor'da İlhan Palut'la beraber tebrik etmek gerekir. Çok iyi iş çıkardı Kupa'da. Doğru. Lig'de mükemmel Doğru. işler çıkardı. Onlar da bu maçı zaten direkt hedef maçı olarak, bugünkü rotasyonlu kadroda yani 8'e yakın oyuncu oynamayınca işte Beşiktaş gibi her iki takımın da fokuslandı. İster istemez hepimizin bildiği gibi, herkesin de bildiği gibi salı akşamki kupa maçı ikisinde olmazsa olmaz. Beşiktaş takımı tabii ki ya senenin kurtarılma maçı bak. Şimdi seneyi kurtarma bir yerde taraftarı bir şekilde, bundan sonrası da final tabii, o da ayrı bir şey konuşulur.
3: Tabii,
2: ama
3: tabii.
2: öncelikle o finale gitmek için hepimizin
3: önce
2: gibi,
3: bir finale git
2: bunu
3: değil
2: geç,
3: mi?
2: Bunu geçmek tabii. gerekir. Ben Beşiktaş hem oyuncularının hem de taraftarın, işte Sergen Hoca'nın formunun zirvesinde olması gerektiği, tribünler öyle olacaktır. Oyunculara da aynı şekilde yani bu senenin bir şekilde... bu kayıplar üzerine,
3: kader maçı
2: bu kadar kayıplar üzerine, bu kadar büyük rakamlar, para, ücretler ödemişler. Devre arası, dünyada devre arası ilk 5 arasında en fazla 55 milyon euro harcayan takım Beşiktaş kulübü. İlk 5 arasında dünyada, Avrupa'da
4: doğru
2: değil.
4: Hocam.
2: Bu anlamda bu farkı bütün oyuncular o sorumlu alıp, yani öyle sırtındaki öyle isimle falan bu işler olmuyor. Sahaya çıkacaklar, o göğsündeki arma için, Beşiktaş taraftarı için oynayacağı bir 90 dakika veya uzatmalar olacak. Beşiktaş takımı Konya'da mutlaka fark yaratacaktır ama ben bir adım önde görüyorum maç Dolmabahçe'de diye.
3: Hemen bu maçın ayırdığımız 3 pozisyonuna bakalım.
4: Bu arada Ali Şansalan'ın hanımefendi eşleri bir rahatsız geçirdi. Geçen hafta söylemeyi unuttuk. Buradan şifa diliyoruz.
3: Geçmişler olsun.
4: Spor yaparken bir sıkıntı yaşıyor. Yoğun bakım alıyorlar. Şans alanında o yüzden uzun zamandır göremiyor.
2: Allah sağlık versin.
3: Allah şifa versin.
2: Ailesine, sevdiklerine evet, bağışlasın.
4: Şifa
2: Allah
4: diliyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşur. O da spor yaparken olmuş Çanakkale'de. Şifa diliyoruz kendisine İnşallah. Bir an önce.
2: Allah sağlık versin.
4: Sağlığına kavuşur, tekrar normal hayatına devam eder.
3: Radoi şeyin hocası Gaziantep'in bu sezon Beşiktaş'a karşı 7 tane gol pozisyonuna giren takım hatırlamıyorum. Futbol gerçekten nankör bir oyun. Bu mağlubiyeti hak etmedik demiş de. Yani pozisyona giren oyuncuların o son vuruşlarını sorgulaması lazım tabii. Onu da herhalde yapacaktır.
4: Yeni gelmedi mi Radoi hocam?
2: Yeni Radoi geldi işte, geçen hafta işte, iki maç oldu.
3: Ama Beşiktaş maçlarını demek ki iyi takip etmiş, iyi biliyor. Çünkü 7 tane pozisyona giren yoktu derken.
4: Hücum yolunu gösteriyor.
3: Evet. Evet, pozisyonlar arkadaşlar, hemen hızlıca 21. dakikayla penaltı pozisyonuyla başlıyoruz. Bakın, iyi de pozisyonu almış, hafif şöyle de yapıyor hakem,
4: çok güzel
3: ve anında çaldı.
4: Atletik bir hakem zaten, dikkat edersen çok hafif ve çok rahat koşuyor sahada.
3: Gerçi Gaziantep kalecisi Zafer de hakkını vermiş yani penaltının.
4: Çıktı, topa dokunamadı, rakibi blokladı.
5: Kaleci
4: net bir penaltı.
5: İyi bir blonjan yapmış.
3: Tabii.
4: Net bir penaltı.
3: Net bir penaltı. Burada hakemi de kutlayalım. Bir sonraki
4: yani
3: pozisyon.
4: Vara yazsam cad diye sahada ya, özlemişiz. Vallahi yani. Özlemişiz. Çünkü bugüne kadar bakıyorsun büyük bir çoğunluk hep vara yaslanıyor. Bu kadar net bir pozisyonda vermesi çok güzel.
3: Kamara'nın Jota'ya yaptığı hareket var. Burada sarı kart çıktı hakemden, Abdullah Murat Aşkınsoy'dan. Yeterli mi?
4: Burada ya kırmızı olur ya hiçbir şey olmaz. Çünkü Kamara topa vurdu. Şimdi bu ayağı nereye kaçıracak? Ayak düşüyor, basıyor. Sergen Hoca da bu kırmızı diyor ağzından okuduğum kadarıyla. Tam önünde oldu ya pozisyon. Hakem de bak kartı sonradan...
3: Geri gidiyordu. Acaba dördüncüden mi
4: bir yerden bir üstüne geldi. Muhtemelen VAR jargonundan bir yaklaşım geldi diye
3: Çünkü
4: düşünüyorum.
3: Çünkü dördüncünün de önünde
5: hiç
3: oluyor.
5: Hiç hareket etmedi evvela pozisyonda hakem.
3: Evet
5: hiç
3: evet.
5: Sonradan kartını
3: geri çıkıyor. Geri gidiyordu tam. Sonra düdüğünü çaldı ve şey yaptı.
4: Evet. Bakar mısın? Beden dili bize o mesajı veriyor. kartı işte.

0: gidiyordu, geldi. Durdu.
1: Kulağına evet. Birileri üfledi. Vardan üfledebilir, yandan üflenebilir.
2: Öksürü der mi?
3: Dördüncü hakemdir.
1: Yok, artık kuvvetli yeni bir jargon geliştirmiş.
2: Yeni mi?
1: Mesela bu ciddi faulli oyun değil. Ne demek? Bu sarı demektir. Ha. Bunu dediğin anda bu şiddetli harekete girmez. Şiddetli harekete girmiyor, sınırda kalmış.
2: Kim
1: sarıda
2: diyor bunu?
1: Kaldı. Dinlesinler var konuşmalarını, oradan bunda bu ve buna
0: niye diyor ki onları? Ha, kendi aralarında konuşuyorlar, yani, hakem mi duyuyor?
1: Var jargonunda onu. Bunların olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu var protokolünde ihlaldir. Dinlendiği zaman bunlar ve buna benzer konuşmalar çıkarsa sorgulanır. Ha. Bunlar hoş şeyler değil. Çünkü duyuyoruz, kulağımıza geliyor.
0: Bir şey soracağım.
1: Karışmayacak var burada.
0: Şunu soracağım. Ben mesela maçı anlatırken benim kulağımda bütün sesler açık oluyor. Ben yönetmeni de, muhabiri de, kameramanların konuşmalarında hepsine açık anlatıyorum. Kimisi kafası karışır diye kapalı tutar. Hı hı. Burada da hakemler açık mı tutuyor maç boyunca? Yani duyuyorlar mı oradaki seslerin hepsini?
1: Konuşuyorlar. Yani var devreye giriyor.
0: Yani aç giriyor. Kapa mı oluyor?
1: Var devreye
0: aç
1: giriyor.
0: Kapa mı oluyor yoksa
1: var
0: içerideki
1: giriyor.
0: Bütün konuşma?
1: Aç kapa var devreye giriyor.
0: Ha, aç kapa oluyor.
1: Dinlemiyor. Var devreye giriyor.
0: Anladım.
1: Burada dördüncü hakemine mesela devreye gireceği zaman yanında butonu var. Butona basıyor, konuşuyor, bırakıyor.
0: Anladım.
1: Böyle.
0: Olursa kırmızı olur ya da vermemesi lazım.
1: Yani ben burada karta girmem. Sahada peki. Olsam bunun kazara basma olduğunu düşünürüm. Eğer aksi bir düşünce hasıl olursa kafamda görüş olarak çat diye kırmızı kartla atarım. Ama sarı olmaz burada, bakar mısın? Ayağı kaçıracak anı ve zamanı yok. Yer de yok, alan da yok. Topa da dokunuyor, ayak düşüyor.
0: İdeali şey diyorsunuz siz, yani pozisyon icabı kartsız
1: kazara
0: geçmek.
1: Basma
0: kazara basma. Hayır. Bir sonraki pozisyon?
1: Kazara basma olduğunu düşünmüyorsa kırmızı kart. Bu sarı olmaz.
0: Dragoş'un attığı gol elle oynama gerekçesiyle, daha doğrusu filelere giden top gol değeri kazanmadı. Doğru mudur? VAR'dan bir uyarı geldi. Malumunuz kazayla bile olsa artık elle temas golü engelliyor. Çok savunma arkasında adam kaçırdı.
1: Ayfap bunu koymuş, diyor ki gol öncesi elle bir temas istemiyorum. Dragoş elle temas etti ya, bak eline geliyor, sol evet. Koluna geliyor, önüne şişiyor top, düşüyor, ondan sonra vuruyor, gol atıyor.
0: Biraz onu, ölüyor top önüne.
1: Onu 9 numaralı oyuncuya önüne bıraksa gol geçerli, o atsa gol geçerli.
0: Ya değil mi? Bak o çok enteresan ha.
1: Direkt kaleye
0: son
1: vuracağını.
0: Vuran kendisi olmasa, yanındaki adama verse değişiyor iş.
1: Bayo'ya salsa gol. Ayfap'ın buradaki şifte standardı maalesef bu. Bunu onlar da kabul ediyor, burada bir şifte standart var. Bu elde mesela penaltı olmaz. Ama böyle bir elden gelen topta gol olmaz diyor. Önüne düşüren hücumcu, elle oynayan oyuncu.
0: Oralarda biraz uyanık olması lazım. Dolayısıyla bu sizin verdiğiniz iyi bir uyarı,
2: kuralı
0: iyi bir
2: örnek. Kuralı bilmesi gerek oyuncunun, en önemli evet, bu. Tabii, kuralı tabii. Bilecek oyuncu. Kuralı bilmiyordur, biliyor musun bak oyuncu.
1: Bilmediği için vuruyor.
0: Peki de Emre Kaplan da Mahmut Erdoğan bizi Samsun'da bekliyor. Yarın Galatasaray adına bir şampiyonluk maçı var. Kazandığı anda diğer maçların sonuçlarına bakmadan üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray. Elbette Samsunspor da ligimizin derli toplu takımlarından biri. Bu sezon Avrupa'da bizi başarıyla temsil etti. Kolay bir maç olacağını söyleyemeyiz. Bakalım takımların son durumu ne? Her iki cepheden arkadaşlarımız bize değerlendirecekler. Burada Emre ile Mahmut'u da görüyorum. Sözü onlara bırakayım. Buralarda bugün hava biraz soğuktu, yağmur vardı. Onu da bilgilerin arasında aktaralım. Yarın Samsun'da nasıl olması bekleniyor? Onu da lütfen öğrenelim.
4: Ender Bilgin, öncelikle iyi akşamlar, yayınlar dileyelim. Zaten şu an yayını kapalı bir bölgede yapıyor olmamızın sebebi buradaki biraz hava muhalefeti. Samsun öğle saatlerinde biz inişimizi gerçekleştirdik. Gerçekten çok yoğun bir yağmur var. Aslında Samsun'un çok daha güzel yerlerini sizlere göstermek isterdik ama gerçekten şiddetli bir yağmur var. Yarın maç saatinde de benzer bir durum bekleniyor. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi şiddetli bir yağmur var. Bir şampiyonluk maçı Galatasaray adına, Samsunspor için tabii ki çok farklı anlamlar ifade ediyor. Mahmut abiye birazdan döneceğim, onları soracağım. Kırmızı beyaz Samsunspor'u temsil eden kostümüyle de bize ev sahipliği yapıyor, sağ olsun. Galatasaray bugün akşam saatlerinde buraya geldi. Dediğimiz gibi yağış yoğun bir şekilde etkisini hissettiriyor. Yarın da gün boyunca muhtemelen yayınlarımızda da bundan bahsedeceğiz. Maçı da etkileyen faktörlerden bir tanesi olacak ama Galatasaray adına bir şampiyonluk maçı 3 puan halinde arkasına bakmadan, rakiplerine bakmadan Galatasaray yarın 26. şampiyonluğu ilan edecek. Beraberlik ya da mağlubiyet diğer sonuçlar halinde

0: Rakiplerinin alacağı, özellikle de tabii ki Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bakacak burada. Galatasaray'da bu maç öncesinde Uğurcan Çakır'ın cezası vardı. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Onun dışındaysa Yasar Aspiri ya yine sakatlığı nedeniyle buraya getirilmedi. Ama Uğurcan cezasına rağmen Samsun'a geldi. Burada herhangi bir problem yok. Hatta U19'dan da sezon içerisinde takımla birlikte antrenmanlarda yer alan oyunculara Okan Hoca bu seyahatte, bu kafilede yer verdi. Hem bu şampiyonluk atmosferini tabii ki tecrübe etmeleri, hem de takımdaki birlikteliği sağlayabilmek adına bu yönde bir karar aldığını söyleyelim. Şimdi ben Galatasaray'la ilgili kadroya dair bilgileri vereceğim ama biraz da Mahmut Erdoğan'ın buradaki bilgilerini almak istiyorum. Hem Samsun Spor'a dair, hem buradaki maçın atmosferi nasıl yaşanıyor, stadyumda yarın nasıl hazırlıklar olabilecek, onları da senden duymak isterim Mahmut Erdoğan.
1: Emre, şöyle başlayalım. Samspor bu sezon yarın oynayacağı Galatasaray karşılaşmasıyla tam 54. karşılaşmaya çıkacak. Bir Anadolu kulübü için son derece önemli bir rakam olduğunu belirtelim. Tabii Samsun bir futbol şehri, futbol yetiştiren bir şehir. Futbolcu yetiştiren bir şehir. Bu kapsamda Samsun Spor için de önemli bir karşılaşma. Evet, Galatasaray bu karşılaşmayı kazanması halinde şampiyonluğunu garantileyecek ve şampiyonluğunu ilan edecek. Elbette ancak Samsun Spor'un da halen daha ligde üst sıralarda olmayla ilgili iddiası devam ediyor. Özellikle Çaykur Rize'ye kaybedilen o 4-1'lik maçın ardından iyi bir çıkış yakaladı. Sezona zaten UEFA ligindeki o ön eleme maçıyla başladı. Ardından konferanstaki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadı. Yoğun bir maç temposuyla aslında geliyor. Sınırlı, mütevazi bir kadrosuyla buraya kadar geldi. Şimdi son haftalara baktığımızda evinde Beşiktaş'ı yendi. Güzel bir oyunla yendi. Trabzonspor'la çeyrek finalde, A Spor'un da Turkuaz Medya'nın da yayıncı kuruluşu olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la 10 kişi devam eden karşılaşma uzatma dakikaların ardından penaltı atışlarında kaybetmiş olsa da takım, yönetim, futbolcular, teknik heyet son derece bu karşılaşmaya hazır. Teknik direktörün cezası da doldu. O da takımın başında olacak. Tabii eksik futbolcular da var. Önemli futbolcular var aslında Samspor'da eksik olan. Emre Kılınç özellikle Trabzonspor maçı öncesindeki ısınırken bir sakatlığı söz konusu oldu. Bu karşılaşmada olmayacak. Bununla birlikte Celil zaten sezonu kapattı. Afonso ve Encham yine takım kadrosunda yer almayacak. Ancak Samspor her maç olduğu gibi bu maça da yine 11 ile çıkacak ve Galatasaray maçı öncesinde iddiasında olduğunu belirtelim. Yani ligde orta sıralarda kalmış bir takım gibi değil. Ancak son derece rahat bir futbol sergileyecek. Bunu da kupada gördük. Galatasaray'a karşı Gençler Birliği'nin oynadığı maçtaki rahat takımların daha stresli takımlara, başarıya daha inanmış takımlara karşı rahat oynayan takımların skoru değiştirebildiğini gördük. İstatistikler her ne kadar böyle söylemiyor olsa da an itibariyle takımın yarın oynayacak Galatasaray'a karşılaşmasında hazır olduğunu belirtelim. Biletlerle ilgili durumdan da bahsedeyim.
0: O kısmı soracaktım. Stadyumdaki hazırlıklar nasıl? Çünkü Galatasaray taraftarlarının yoğun bir ilgisi var ama tabii ki orada bazı kısıtlamalar olacak, evet. Yarınki maç özelinde onu da sormak isterim.
1: Şimdi şunu söyleyelim bir defa. Her iki takımın maçlarına girmek için kartlarına sahip olanlara Samspor Kulübü'nün almış olduğu bir kararla birlikte en az 30 gün önceden o kartlarını iptal ettirmeyenler bu karşılaşmaya giremeyecekler. Kulübün bu yönde bir karar var. Yine herhangi bir problem yaşanmaması için deplasman tribünü haricinde diğer tribünlerde olacak taraftarların başka bir farklı takım renginde, yani sadece Galatasaray için değil, farklı bir takım renginde, yani Samspor rengi dışında başka bir renkle Samspor tribünlerine girmemesi yönünde de bir kararın olduğunu belirtelim. İl Güvenlik Kurulu tarafından da Emniyet Teşkilatımız tarafından güvenlik önlemlerinin alındığını, zaten Samsun'un bir futbol şehri olduğunu, herhangi problemi yaşanmayacağını belirtelim. Ancak şu an itibariyle biletler tükenmek üzere, sınırlı sayıda yerler kaldı. Maça inanılmaz bir ilgi var. Sadece Samsun'dan değil, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok kişi bu karşılaşmaya gelebilmek, girebilmek için farklı yöntemlerle bilet arama yöntemini tercih ediyorlarsalar da an itibariyle kulübün almış olduğu kararlar doğrultusundaki sürecin devam ettiğini belirtelim. Samspor için de önemli bir karşılaşma. Yağmurlu bir havada olacak. Klasik bir Karadeniz havası. Karadenizliler bu havaya alışkınlar. Yarın akşam saat 20'de maç saatinde de hafif yağmur olacak. Gün boyu yine yağmurlu olacağını belirtelim. Samspor için önemli bir karşılaşma. Samspor'un muhtemel 11'inden de bahsederim birazdan.
0: Mahmut Erdoğan, şunu derler Karadenizliler, Karadeniz'de yağmur 2 gün yağar, biri 3 gün sürer, biri 4 gün sürer diye şu an benzer bir durumun içerisindeyiz. Galatasaray cephesine dönmek istiyorum. Kadroyla ilgili bilgileri paylaşalım biraz.

0: Uğurcan'ın olmadığından bahsettik. Onun yerine Günay olacak ki son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği'ne mağlup olduğu mücadelede Günay kaledeydi. O maçta da taraftarla aslında biraz sorun yaşadı. Sonrasında destek gördü. Yarın ilk 11'de olacak. Bu da tabii biraz kaderin cilvesi denebilir. Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinde Günay yarın kaleyi koruyacak. Savunmanın sağında Roland Şalay'ın görev almasını bekliyoruz. Solda İsmail Jakobs. Savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira, Mario Lemina. Önlerinde Yunus Akgün. Sağda Leroy Sané. Solda Barış Alper Yılmaz. İleride ise Victor Osimhen şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray yarın sağda olacak. Aslında şunu söylemek doğru olabilir. Fenerbahçe derbisinde kazanan 11'den zorunluluk dışında, Uğurcan ve Günay değişikliği dışında, Okan Hoca herhangi bir değişiklik yapmayacak. Hemen Mahmut Erdoğan'a da Samsunspor'un muhtemel 11'ini soracağım. Artık yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız.
1: Aslında Alman ekolü devam ediyor. Kazanan kadroyu bozmama geliniyor. Ancak sakatlıklardan dolayı değişiklikler var. Kalede Okan olacak her zaman olduğu gibi. Onun hemen önünde Van Drongelen ve Satka. Sağda Thomasson, solda Zeki Yavru. Onların önlerinde Makumbu, Yalçın Kayan. Ençam yerine Yalçın Kayan'ı bekliyoruz. Kolibali, Holse ve Elis Tavşan. İleride de Mandun Manji 11 ile Samspor'un olacağını belirtelim. Eksikler var. Bununla birlikte maç öncesinde de Samspor stadında bir koreografi hazırlığı olduğunu bilgisini de paylaşmak isterim.
0: Çok teşekkür ediyorum Mahmut Erdoğan. Hem şehirde yaşananları hem takıma dair bilgileri bizlere anlattı. Ben de Galatasaray'a dair buradaki durumları aktarmaya çalıştım. Yarın gün boyunca çok çok önemli bir gün şüphesiz. Sezonun şampiyonunun belirlenebileceği ihtimal dahilinde olduğu bir gün. Son olarak tekrar onu hatırlatarak pası size atalım Enner Bilgin. Çok yoğun bir yağmur var. Bugün itibariyle de böyleydi. Yarın da maç gününde de bunu yaşayacağız. Biraz da soğuk aslında. Tabii ki Galatasaraylıların belki Mayıslar bizimdir şeklinde bir sloganı var ama çok da Mayıs ayı gibi bir hava yok. Onu da söyleyelim. Biraz soğuk yağmurlu bir hava var. Yarın gün boyu hem stadyum çevresinde hem Samsun'un çeşitli yerlerinde buradaki atmosferi, maça dair bilgileri, takımlara dair tüm detayları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Eğer sorunuz yoksa sözü tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz sevgili Emre Kaplan ve Mahmut Erdoğan'a. Ağzınıza sağlık. Emre de diyor ki yani yarınki bağlantıları öyle çok uzun tutmayın. Burada yağmur var. Islanmayalım diyor. Yani yağmurun altında kalmayalım. Dışarıda olacağız. Böyle içeride de olamayız diyor. Mesajı aldık Emre. Tabii Galatasaray adına şampiyonluk maçı. Notlar ne? Bir kere Samsun'da da burada olduğu gibi, İstanbul'da olduğu gibi yağış yoğun. Belki maç saatinde biraz hafifleyecek ama gün boyu yağış var dediler. Biletler bitmek üzereymiş, tükenmek üzereymiş. Tabii o ilginin bir kısmı Galatasaraylılardan olabilir ama onun için de bir takım önlemler almış Samsun cephesi. Emre Kılınç ve Ençam yok. Onu da belirtelim. Galatasaray'da da Uğurcan dışında derbi 11'i olacak. Ekrana da Barko'ya da verdi arkadaşlarım. Yani Samsunspor'da da Emre Kılıç ve Ençam dışında işte Yalçın ve Elias var orada. Öyle bir kadroyla sahada olacak. Kolibali'nin iyileşmesi tabii orada bir avantaj. O Kolibali'nin dönmesi, uzun bir sakatlıktan döndü, Samsun'a bir toparlanma oldu. Ama Galatasaray açısından İşte son 3 haftaya girilirken kazandın mı hiç kimseye bakmadan şampiyonluğunu ilan ettiği maç olabilir. Elbette kolay olduğunu söylemiyoruz. Nasıl öngörünüz, ne bekliyorsunuz hocam?
3: Ya, tabii ki kolay, yani Samsun kendi yani istasında, seyirci, atmosfer tabii ki kolay olmaz Galatasaray adına ama yine maçın favorisi Samsun'da olmasına rağmen Galatasaray'ı ben bir adım önde görüyorum. Tabii, bu tabii. Atmosferde bile. Çünkü Emre ile az önce söylediğim Ençam'ın oynamamışı ciddi etkiler. Yani bunu nerede görüyoruz? Mesela tam kadro hangi maçta oynadılar? Mesela bir referans alacağımız Beşiktaş'ta. Özellikle ikinci yarı. Yani ilk yanılmıyorsam yatırım yaptı, olmadı, buralara geldi. Yani o da çok uzun süre bir sakatlık geçirdi kulübeli ama Galatasaray'a geldiğimizde Galatasaray takımı özellikle finallerin takımı. Yani bu maçları iyi oynayan, özellikle bu sürece geldiğinde bu farkı yaratan bir takım, bir kulüp. Ben Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluk yarışında kendi performansından, iyi olmayan performansından süreç buraya geldi. Yoksa Galatasaray takımı bu kadar Fenerbahçe'nin bonkörce puan kaybettiği, işte Trabzonspor'un yapılandığı, Beşiktaş'ın çok erken lig havlu attığı bir sezonda çok daha önce şampiyonluğunu garantilemişti. Yani Galatasaray